Rollarga bölüp nişan belgeleş ve yukur ünümlük yasiyat almaştırış usulunu ügünü vağandın kiyin, məxsus vaqt acıratmağın tağdırdı mı? Ədrapınızgı ademle bilen boğa münasivetinizin yaxşılay alaysız da, artıqca əndişidin qutulub, bütün vücudunuz bilen xizmetki kırışış imkaniyetine yeriş alaysız. Xizmet bilen turmuş otursa da, haqiqi tamponluq mövcud demez. Çünkü ula otursa da, əzaldın qarmı qarışlıq bu baxmağın.

Kişiler 34 yıllık vakit hatırlaş usulünü düşüngendin kiyin, mektepten başka oranlarımı mini liseye sözler berişke, ders ötüp berişke teklif kılgan buldu. Bunun içi de Çangcan soğudu şu yanımı ba. Bir kettim məlum bir çoğun karxanda ders ötüp oğandın kiyin, bir kancı peş qadam yoldaş meni oru valdi ve arısıdaki başlık süpət biri. Yigit, sen texi boydaq oxşumam sen, Beycanda özün yalğız küreş kılıp etip sen de, dəb sorudu. Mən, hə-ə dəb cevap verdim. Lekin könlümde bunun vaqt oralaştırış bilem ne münasiyeti badu dəb oyladım. Qandaq, toğır dəbdi mən mu? Dedi o xizmettaşlarıqı qarab, andın yanı mağı buruldu. Sen etkan vaqt oralaştırış, pilallaş, xatirlaş usulları boydaqlağı mas geludu. Bizge oxşaş ailesi ba, atanısı, xotunbalları ba adam, onda qılanmayımız. Planını tüzüp qoygan bilen, bugünü balımızdan mektepeden çakırsa, Әдісі құтын қызметтің көңілсіз қайтып келіп, өйді жидәл қылып атқан. Өгіне чоңла ағырып келіп, доқтырханығы чепіп атқан. Сән тихи яш, бұланы білмейсен. Шындық деп болу, менің бірәр нәрсі дейшім нұмы күтместін, көпні көрген ақсақылларда қызметташтарыны әгәштіріп, мәғрур қияпәтті кетіп қалды. Әгер о маңа пұрсат берген болса, сіздің кепіңіз бойынша айтқанда, өйленіш мұхаббатның қатылы болып қалмай, кәсіптің мұ қабірстаны болып қалады екен де демекші едім. Haqiqi münavvar adamla şu xildeki ahvallağı yoluqqanda məğlubiyetini öyleniş ve aileyi döngəb qoyduğan bu xil təpəkkür usulunu kullanmaydı. Ama turmuşda şundaq işlağa daim yoluqıp durmuz. Ondaqda vaxtımız özümüzgi təvəb olmay qalğanda qanda qılışımız gerek. Bütün diqqətimizni özümüzün dünyasıqı qartış bilən ətrafımızdaki adamlagi köngül bölüş qoya bir-birigi zıt işke iştək bilinudu. Heç kimnin vaxtı pütünlay özgü təvəb olmaydı. Məsələn, bir yetim balı boğan təqdirdimu, dostları, xizmətdaşları, türlük ictimai münasibətləri boludu. Bir adamni bu dünyadan pütülləy ayrım halətə təsavvür qılamayımız. Düşənməydiq Allah mini maşini adam deyişidu, dost yox dəb qaraydı. Nurğun adam 34 tıllalıq vaqt orlaşdırış cədivlini tuncaq etim körgəndə, bu adaş normal əməskən dəb oylaydı. 4 yılının aldıda vaqt orlaşdırışını yeni başlaqan çıxımda, Hatta onam bilen sınlımdımı şundaq təsirat bayda bop qağaydı. Şunun bilen oyulunup qaldım. Mesele zadı nədin çıxdı? Vaxtımni ziyadı zic orlaşdırğanlıqım üçün başqıla bilen, bolub mu ailem dikilə bilen öz ara düşünüş hasılı qılışta mesele körüldü mu qandaq? Ergin çelişta udulmuş etişnalı ügünüb, oğmuş, solmuş, universalmuş etişlanı bilmisə, maharat bir xıllı bop qeylib, musabıqıda utup çıxış təs boludu. Şunundak, bir adam vaxtını ziyade çın tutqallıqı səbəbidin maşini adamdak tuyulub gelişi mümkün. Ama şu səbdilla dostu yox bop qalmaydı. Bu ətraplıq düşənməgənliknin məsələgi bir tərəflimi qarğallıqnın ifadəsidir.

Birlikte ötküzgen hoşal çağlarını hatırlaş bilen bile, ola yaxş gördüğün nərslərini mi hatırlap koyun. Paran davamıda zən koyup anlısınız, karşı tarafının nemige amraqlıqını, qays işlağı köngül böldüğalıqını bilələysiz. Andın ola yaxş gördüğün nərslərini soğuk kılsınız, ərzan nərsi boğan tağdırdı mı, köngülünüzün düşünüdü. Həmkarlaşqım işkimiz bir qetimliq ziyareti tunuşqan, ziyaretin keyin birlikte rəsim körgəzmesine barduq, O menden okuyucuyla evetken soğukatladın, kandak soğukat ne en yakışık görsüz deyip sordu. Ben bir parça resimini en yaktırıp kağa idim. O gerçi resim sizişini emdili ügün vatkan bir okuyucu sızgan adli bir parça resim bosu mu, o soğukat bergücünün en samimi könlü boğaşka, şun yaktırıp kağa idim. Keyin, toğulgan günümde bir parça may boyaq resim tapşırıp aldım. O məxsus okutkucu təklif qılıb, rəsim sizişini nöldün başlap ügünüb, işke yaptışı da, menin gitar tutup durğa rəsimimini sızıp əvətibdu. Bu soğuğa danlıq markılıq tınşıqış, ya ki, kol saytıda qımmət nərslədin mu qımmətlik, çünki o, haqiqi köngül soğusu.

Rollağı bölüp nişan taksimleş ve yukur ünlülük təsirat almıştırış usulunu ünvağandın kiyin, məxsus vaxt ajıratmağın taqdırdı mı? Ətrafınızda adamla bilen boğa münasibetinizden yaxşılayalaysız da, artıqca əndişeden kutulup, bütün vücudunuz bilen xizmetki karışış imkaniyetine erişalaysız. Xizmet bilen turmuş otursa da, hakiki tamponluq mövcud emez. Çünkü ola otursa da, əzəldin karmı karşılık bu baqan emez.

Yazğıçılar tizimlikinin bir qetimliq ziyaretide ula menden sizning eng xoşal bir kuningiz qandaq ötken dep soradi. Men mundaq cevap berdim. 2014 yılının məlum bir günü Shandongda ishki maydan leksiya sözledim. 45 bet kitap okudum. Andın tuyuqsız şundaqla Tayshan tiyığı çıxış qararığı geldim. Kün oldurgan yolga çıkıp, keç saat 10'da Tayshan getip bardım. Saat 11'den başlap taqı yamışıp, sər saat 3'de taq çoxısığı çıxdım. Saat 4'de kün çıxdı. Şu bir gün içi de özüm yaxşı gördüğü işlerinin hemini kıldım. Kitap okudum, çeniqdim, sayahat kıldım, hizmet kıldım. Mən muşundaq adam bolsam gerek, netice tuyğusu çoxun buluşu gerek. Taq çoxısıdı turup, künün çıxışını körgə vaxtımda, tartqan japanın hemisini unutup gettim. Eğer nam şöhret noktası dili oylaşkan bolsam, çüştün burun Beijing'da şöyde leksiya sözlügen, çüştün kiyin Çenhua'da şöyde yeni kitabımını tarqıtış mürasimiğe katnaşkan ve Yumin Hong muallim bilen söhbet kurgan aşu künni, ya ki Hollywood'da Alvastı'nın tuncu koyuluşu katnaşkan künni, veya ki Şanghay'da Plantala Ara Uruş işkinin xalqaralıq musabıqısı riyasetçilik kılgan künni talasan boladdi. Tayshan tiyığı çıkan künni talışımdaki sebep şu ki, o naidi tabi samimi ötken bir gün. Şu günü kılgan işlerinin hemisi Çin yürükümdün halap kılgan işler. Hizmet bilen turmuş tamponlaşkan bir gün idi. Her kimnin turmuşunu küzdüş noktası okşaşmaydı. Mən özümge nemi kerek, nemi kerek emez bunu enik bilemen. Şuna hatırcamlık içi de özümge işinemen.

0: Шинжаң төмір жолының жүк тошуш мұқтары 170 миллион тоннығы етті.
1: 2026 yıllık memleket boyunca penne umumlaştırış eyi Şincang asası meydan pahaliyeti başlandı.
0: Tarım deryasığa 27. kıtımlık ekolojilik su başlaş tertiplik ilgir sürülüp, 350 milyon kubmetre ekolojilik su tarım deryasının tövben ekinideki yeşil koridorunu ozuklandırdı.
1: Kök Tokay Kızıl Sayahatı kızgılıkı sıcıl çalınıp, caycaylardın gelgen sayahatçılar kan bağıtçığı berip, köreş izlerini izdep Kök Tokay ruhini yes kıldı.
0: Endi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. 9 ayının 9 günü Abdınım Raylık Partiya Komiteti, Abdınım Raylık Halkı Hükümeti, Şincan'daki barlık okutukçılar ve mağrıp hizmetçilerine al soraş xeyti evetti. Al soraş xeyti de mındak deyildi. 42-nji qetimlik oqtyqçylar bayramy yetip kelish paytida Abdınım Raylık Partiya Komiteti, Abdınım Raylık Halkı Hükümeti, Abdınım Raylık'ın mağrıp sepide japalık əjir sındırıp atqan barlık oqtyqçylar ve mağrıp hizmetçilerinin bayramını kızgın tebrikleydi ve onlarga samimi salam yollaydı. Mağrıp işlerinin evlatma evlat davamlaşışı üçün bir ömür yürek kıynına sarıp kılgan, demelişka, pensiyaya çıkan peşkadam okutukçılar, peşkadam mağrıp hizmetçilerine ali ehtiram bildirdi. Şincan'a yardım beri atkan okutukçılar, kümüş yaşlık okutukçılar ve mağrıpkı yardım beri atkan hizmetçilerine çin gönülden rahmet eytidi. Mağrıp devletinin uluğvar planı, partiyanın uluğvar planı, Baş şuji Xi Jinping Şinjangning ma'rif ishlarining taraqqiyotiga yuksak ahamiyat berib, Şinjangning ma'rif taraqqiyoti va o'qituvchilar qo'shuvini qurilishi to'g'risida ko'p qatam muhim yo'l-yo'riq, tasdiqiy yo'l-yo'riq berdi. Bauding Shuyanidagi g'arbiy qism ma'rifiga yordam berdigan o'qish bitkizganlar kollektivi vakillari, kumush yoshliklar harakati yashangan fidoilar vakillari Şehit Başlangıç Mektebi Çegranı Koğdaş, Mağrıp'ı Yardım Beriş, Gərbi Kısım Planı Pidayları, Mülazimet Ətirtinin əzalarına cevap xat yezip, Oktıkçılar ve Mağrıp'ı Yardım Beriş Pidayları'nı Çegra rayonda yıldız tartıp, Oktış Arqılıq Adem tərbiyeləşki ilhamlandırdı. Abdınım Rayonluq Partiya Komiteti, Abdınım Rayonluq Xalq Hükümeti, Baş Şuji Xi Jinping'nin Şinjan Xizmeti Toğrısı'daki muhim sözü, muhim yol yoruqı, tasdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginip, izcillaştırıp, yeni tərəqiyat ideyası ve yeni dəvirdeki partiyanın Şinjan'ı idarı qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik izcillaştırıp, mağrıbni Şinjan'ın əbədi əmirlikigi münasibetlik, negizlik, Ulluq, uzaq müddətlik xizmət qilishdə çıng turub, mağrıbnın siyasi xüsusiyyəti, xalqçıl xüsusiyyəti, strategiyalik xüsusiyyətini puxta igiləb, Jonghua milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləşni asasi liniya qilib, mağrıb işlərdə bözüş xarakterlik ilgirləşlərini qolğı kəltürüş, əndiyizi xarakterlik özgirişlərini asıl qilishini alğı sürüb, ər millət ammısının mağrıbdiki erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxətərlik duyğısını sıcıl aşırdı. Bütün Şinjan'daki oqtıqçılar ve mağrıp hizmetçileri Xi Jinping yeni dövür jongochi sosializm ideyasını yetekçi kılıçta çıng turup, partiyanın mağrıp fangcinini umumizlik izcillaştırıp, dikkatini mağrıp küçlük rayonu kuruş nişanıgı merkezleştirip, ders münbirini çıng saklap, üntinsiz əcir sındırıp, özünü beyğişlap, devlet strategiyası ve Şinjan'ın zamanivilaştırış kuruluşu mülazimet kılıç ve kapalet kılıç üçün nurgun münevver ixtisaslıqlarını yetiştirip, ahlak arqılıq adem tərbiyeləşdək, əməli hərəkət arqılıq, mağrıp küçlük rayonu kuruşunun dəvir cavab qayğızını pütüb çıxıb, xalq razı bulduğan mağrıbni yaxşı yolğa qoyuşdiki çonqır muhabbeti və burçi məsuliyetini namayan qıldı. Bu yıl, Jungo Komünistik Partiyası kurulğalıqının 105 yıllıqı, 15-ci 5 yılının başlanış yılı, Mağrıp küçlük devleti kuruluşunun 3 yıllık hareket planı da yukarı bilen tövenle bağlaydıgan açkışlık yıl bulup, Şinjan'ın mağrıbi yeni buruç ve yeni ümitlerini zimmesi kaldı. Bütün Şinjan'daki okutukçılar ve mağrıp hizmetçilerinin baştan ahir partiya ve halkının mağrıp işlerine sadık bulup, devletinin çoğun işini kalbige püküp, partiya üçün adem terbiyeleş, devlet üçün ixtisaslıklarını yetiştirişten ibaret, əsli məqsəd, buruş ne, Çin saxlap, Jonghua milleti ortaq gəvdəs

0: Neşbitlerini abaylap üzüp, asta koyup, seybetlerge sılık kacılap, arkadan meyve şekli, çoğun küçüklükki boyca derece gayrıp tallap, meyve süpütüge əqiqi kapalı tıkılıp atattı. Aldıngı mezgirliki tücüplik etis pervişi sebeplik, bu yıl neşbitle şekli çıraylık, et çürük, yumran, şeker terkibi yeterlik bolup pişip, tavarı meyve nispeti ilgirki yıllardakinin mukunlaştı. Tarihçi Dın ve Min muhbir mındak dedi. Bu yıl neşbitlerimiz nait yakşı meyve verdi. Süpütüm yakşı, hazır üzüşkü başladık. Sırtki soğudgarla müddetten burun kilip, setiviliş üçün alaklaşı batıdı. Setişi oladın gəm kılmayımız. Neşbit yığış hizmetteki kapalı atlıklı üçün, bugün ait yasetki erkaisi yez bazarla aldın planlap, uğrulaştırıp, yez bazar kadrlarını erkaisi kentlerdeki neşbitlik bağlarına verip, nek meydanda bağbellerden neşbit üzüş meşgulatını kılıplaştırışı, derecegi ilmi ayrışık yetekçide kılış, hem de üzgenliğin yeğen bit saklaş ve ambarı kırgızış, başkuruş, perviş kılış teknikisi boyunca terbiyeleşini yanımı küşeytip, yetizin ambargıcı bulgu bütün ceryallık süpet ötkülünü yakşı ilgileşki teşkil edildi. Bugün ayı Karabağ yezisinin 3. derecelik modiri bölüm azası Ahad Nur muhbirga Neşbit üzüş hizmetinin 10. ayının otturucu dağınışı dağılıkını eğitip ındak dedi. Bütün musabıda yığış, üzüş yetekçilik kılış, işlep çıkırış, setişini odullaştırış, adem şiltişini maslaştırış, katarlık mülazimet hizmetlerini yakışı işlep, bağbellerinin üzüş mezgilini ilgilişi yetekçilik kılıp, meşgulatını kılıplaştırıp, hakiki türde has bağbencilik kesbini, halkını beytip, kırımını aşırdıgan kesbki aylandırımız.
1: Stansımız muhberi Gauman Hüy haber kılıdı. 2026 yıllık Ürümçi Marafoncu Yürüyüş Müsabıkası 9. ayının 13. günü başlanıdı. Bu kadınki müsabıkının bir kadar tertiplik ötküzülüşüge hakiki kapalı kılış üçün Ürümçi şehri köp kıl tedbirini tan kullanıp müsabıkını her taraflama kapalı bilen təminlaydı. Tünögün çütüm burun Şincan Halkara Yığın Körgezme Merkezdeki Marafoncu Yürüyüş Müsabıkası'na gereklik materyallarını saklaş ambri merkezi de Şincan Şunfın Tez Toşuş Çeklik Şirketi'nin hizmetçileri müsabıkada tenerkelçiler giydiğen kiyim giyecek, işçiliğen su, numar belgesi katarlık müsabıkaya katnaştırıldığın maddi eşyalarını ayırıp peçetlep tekşürüvat attı. Şirket baş direktörü Yen Bausay muhbirga bu kadınki marafoncu yürüyüş müsabıkası da Şincan Şunfın şirketinin müsabıkaya katnışış somkisini yetkep toşuş, mahirlerinin kiyim keçeklerini saklaş, müsabıkı yolu da maddi eşya tarıktış, nek meydanda ciddi ahvalgı takabül duruş boyunca yardım veriş, müsabıkı tamamlanganda somkisini yetküzüp veriş, hem de müsabıkıdan keyin maddi eşyalarını yığbiliş katarlık bütün ceryallık mülazimetini öz içine algan, bütün yürüyüşlük eşya obrota kapı altını üstüge algalıkını eğitimindak dedi. 40 gün burunla bir tutaş uğurlaştırışını başlap, kapalet avtomobilidin 160 neçine tanışıp sapıldık. Yine 20 neçi uğurlaştırış hadimini, avtomobillerinin yürüyüşünü bütün musabılık nazaret kılışka. 150 kişilik kapalet etirti teşkillep, maddi eşyalarını kabul kılış, ayırış, yani musabıkı yollanmalarını yötgeş ve nek meydanda kaçılaş, çürüşkü mesul kıldık. Bu kadınki Ürümçi Marafoncu Yürüyüş Müsabıkası da Marafoncu ve Yerim Müsabılık Marafoncu Yürüyüş'ten ibaret iki müsabık türü tesis kılındıgan bulup, umumi kölümü 15 bin adem giyitip, tarihteki yukarı yeni seviye yaratılıdı. Bunun içi de müsabıkıya Şincan sırtıdan katnışıdığan mahirlerinin ilgilenen nispeti 44% giyitildi. Katnaş ve seferge çıkış cihette Ürümçerlik Katnaş Transport İdarisi müsabıkı mahsus liniyası planı ve avtomobil seplemesini aldın bekitip toşuş küçüğünü uğurlaştırış ve ciddi ahvalgı takabül duruş kapı altını bir tutaş planlap mahirlerinin seferge çıkışıga bütün küş bilen kapalet kılıdı. Ürümçerlik Katnaş Transport İdarisi Yolcu Toşuşunu Başkuruş Bölümünün Muavin Başlığı Liu Shanshan bu kadınki müsabıkada Halk Bağçısı Cenubi Şiki, İktisat Teknik Terakkiyat Rayonu Venda Meydanı Katarlık yolcular köp yığıldığan noktalarda müsabıkadan ilgirki Ulap Toşuş Mahsus Liniyasının 6'ını, müsabıkadan keyinki Mahsus Liniyadın 5'ini, Yerim Musabılık Ulap Toşuş Mahsus Liniyasının 2'nin tesis kılgalıkını tonuşturup mındak dedi. Mahsus

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Tordiki bu bir parça rəsim bilən rastılla rən qarğısını təşirgülü bulamdı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu əxti xəbər berədi.
1: Tordiki bir parça rəsim bilənlə rastılla rən qarğısı mu əməsmi üçün təşirgülü bulamdı. Yəqında pərq etiş qiyinlik dərəcisi naət yuxarı deyilgən bir parça rən qarğısını sınaş tərəsimi tordi ilan qılındı. Görüş qotu normal durğun kişilər mu rəsimdik sanlarını tonuya almadı. AI parklandırışma arka-arkadan bu yer kelgende ünümsiz bulup çıktı. Nurgun kişiler yan telefon ekranına karab kayıt-kaytadan cezimleştirgen bolsa mı, özünü yoşuran renk arğısım nime edip güman kılıp kaldı. Ondan da bu resim zadı kandak kılıp bir adamdan renk parklandırış ıhtalarını tekşürüdü. Nemişka körüş kodu normal adamlar mı? Bunun da cevabını yine kılalmaydı. Şoförlük kinişkisi, Kespi salametlik tekşürtüşünün rengsizimi ölçümü zadı nime? Emniyette bu resim renk arğısı körüş kuvvetini ölçeyelmeydi. Ama renk parkını parklandırış iktidarını tekşüreleydi. Biz adet körüdüğün renkli küçük yumlak çikitlerden terkip tapkan rakam ya ki nakış yoşurundan sınak resimi medisinada sahtı okşaş renkli resim degen resmi ismi var. Paytaxt tibbi daşıyorsa karmakadaki Beijing Tongren doktorhanısı göz kesellikleri bölümünün mavi müdür vıraçı Tianli donuşturup mundak dedi. Bu xil resimden layyalanış logikisi, nakış ve arıq görünüşünün yorukluk, karanguluk derecesini yıkılaştırıp, okşa seviyeye yetküzüp, fakat inçke renk perkeyi tayınıp, fıçırını adam gözünün körüş tor perdesi de, fıçıxıl körüş konusu içerisine ayrım ayrım koyuş arkalık. Şu ahvaldan faydalanıp okşaş bulunan dolgun uzunluğundaki nur sezgörlükü maskeledigan kılıp, adam gözünün kızıl, yeşil, kökten ibaret üç rengi siziş fizyolojik normal renk sezimi iktidarı arkalık farklandırışını gösterdi. Normal renk sezimi barlar bu inçke renk farkını farklandırıp tutuvelip sanlarını arka görünüşten ayırıp çıkalaydı. Kızıl, yeşil sezimi binormal bolgallar Kızıl yeşil parakını paraklandırış iktidarı tüvellep ketkellikten nakış arı görünüş bilen içige yazılgan san koşulup gitip parak kıl almaydı. Tianli bunlarını takitledi. Sahtı okşaş renglik resimini tekşürüşünün intayın kattık aldın şartı var. Çokum ölçemlik yorukluk, mokum körüş aralıkı, belgilengen vakit içide layakatlik kağız asıl nuskudaki resimini okşaş kılıp işletişini tamamlaş gerek. Biz tordu körgen resimlerinin köpençisi, tasvir köçürüş, süratki tartış, köpketin pırıslap kısış, andın okşaş bulmağın yorukluk derecesi, renk temperaturusudaki elektrolluk ekranda körüstüş katarlık usullardan ötken bulup, renk allık açan dastlabki ölçemden çetnep ketken buludu. Esildeki renk paraklandırış suali nait asalla şekil paraskili suali aylanıp kalıdı. Onun da başka ölçemlik renk sezimini tekşürtüşte bir parça resim gelemez, belki bir grup bir resimge karaş gerek. Bir parça resimge hata cevap bergen bilen renk arıksı edip diagnoz koyuşu bulmaydı. Şuna yan telefonu karab özünü sınaş pekat köngüle çi saplanıdı. Herkes mi bu arkalık özge renk arıksı edip diagnoz koyuşu bulmaydı. Tordaki AI mı bu resimini görgendiyken renk arıksı edip hata tonup kaldı degen kızgın münazirge karıta tenli çöndürüp mundak dedi. Adem gözü bilen AI'nin paraklandırış logikisi okşumaydı. Adem közü körüş konusu öcerisi arkalık nur dolgunu sezdi. Andın körüş tor perdesi ve çoğun men arkalık renk sezimini şekillendirdi. Bu fizyolojik AI köpünce meşgili çeryanı dögengen ızna, sızıkçılar, şekillerge tayınıp resimdeki mezmunlarını paraklandırdı. Renk arıksını tekşürüş resimi şekil uçurunu kasten acizlaştırıp, tarkılış çeryanı da renk parkını yoktudu. AI pekat öz ambaradaki erkil ıznalarına tayınıp cevabını periz kılıdı. Ama bivasta renk parkını körelmeydi. Şuna bunun hatalık körülse eceplenerlik emez. Renk acizliği herkiz renk arıksı edigerlik emez. Prava ve kespi salametlik teşhirişte bu yerdeki renk arıksı edigendeki ölçem zadı kayerde. Bir resimde tonu alaydıgan tonu almaydıgallığı karganda Texmi köp kişiler rəng sizminin normalsızlıqı, pravi iliş, xizmət tepişki təsir körüstəmdi yox digənge bəkirə köngül bölüdü. Tənli tonuşdurup mındaq dedi. Elimizde hazır yolu koyulu atkan motorlu katnaş vasıtlarına əydəş kinişkisi boyunca salamətlik təşürüşünün rəng parıqlandırış ixtidarıqı koyulğan səbəbi nəhayt bivasta əm iniq. Katnaş signalı sistemisi də kızıl, yeşil rənglər ayrım-ayrım alda

Salmonella bakteriyası qatarlıq kesərlik peyda qılğıcı bakteriyalar ümumiyyüzlük mövcud boludu. Asalla yeməklikni bulğaydı. Meyvinin postunu aqlamaslıq. Bəzi meyvelərinin postunu yemisimu, lekin aval jüyüb andın aqlı vetiş kerek. Məsələn, qoğun listeriya bakteriyası elib yürüşü mümkün. Bu bakteriya bilan yuqumlanğandan keyin qusuş, içi sürüş, qızış, muskulla telib ağırış əhvalları körüldü. Eğir bolganda oşirin ketiş, şük bolup qeleş qatarlıqlarını keltirip çıqırışı mümkün. Mutaqasla mundaq tep əskertti. Qoğun yeştin burun bütün qoğunun sırtqı yüzünü pakis çotkı bilan çotkılap andın sodu çayqı vetiş kerek. Andın toğırap istimal qeleş hem de tezdin yev vetiş kerek. Meyvelerini toğraş kışıltıdığan tağılıq əsvapla və toğraş taqtisi pakiz bolmaslıq mu? Asalla bakteriya payda qıladu. Meyve postu bilan uçraşkan tağılıq əsvapla və toğraş taqtisini əstaydıl yumuğanda bakteriya payda buldu. Meyveni bulardı toğırganda gireleşme bulğınış payda buluşu mümkün. Uçuruşuş kölümü kancı çoğun bolsa, meyvelerinin süpti asallı özgürüp getirdi. Eğer desmal bilan sürtüplü boldu kılsanız, teximi köp bakteriyala payda buldu. Biz adatta nefes alganda, gep kılganda nurgun tükürük çatırandıları boludu. Tükürük çatırandıları nefes yolu keserliklerinin tarqılış xaupini aşırıpla kalmayana yemeklilerini bulğaydı. Tatqiqatı bayqılışca normal gep kılganda, yötelgende ve tüşkürgende tükürük çatırandıları koyup beyrildi. Çoğraq çatırandıla 2 metrlik horizontal arlıqqa yötkilişdim burun yerge tüşüdü. Kiçikrek çatırandıla yerge tüşüdüm burun pütüllay parğa aylınıp uzun vaqt havada turup kalıdı. Hem de hava ıqımığı ägişip hareket kılıdı. Şu an meyve toğırganda bir qetimlik maskini takıp alganda çatırandılarının yemeklikini bulğışının önümlük aldığını alğılı buludu. Meyvelerinin yasaş ve saklaş vaxtı eniqemez. Yayma ornığa koyulgan meyve toğralımlarının yasaş ve saklaş vaxtını eniq bilmeyimiz. Meyvenin süptinin özgürüş dərədisi saklaş vaxtının uzırışıqı ägişip işip barıdı. Yemeklik bexatarlıki xavip xatırımı bununla ägişip aşıdı. Hem de oxşaş muhitta kesilgen meyvelerde mükemmel meyvelerge qarğanda bakteriyalar teximi asan köpüydü ve süpti özgürdü. Qandaqlı bolmasın, meyveni kesken dakikada bakteriyalar payda buldu. Bolup mu yaz pəsildä temperatura 30 Celsiya gradustun yuqarı bolışı mümkün. 4 Celsiya gradustun 60 Celsiya gradusqıcı bolğan arlıq yemeklikning xatarlik temperatura rayonu bolup, bu temperaturda ärxil bakteriyalarning köpeyiş sürati nayit tez boldu. 2017 yılı yemeklik mənbəlik kesellik qozğatqıcı və kesellikleri elan kılıngan bir paç tədqiqatda qoğun, mango, tavuz, xolungu, mugua və ananas qatarlıq meyvelərdə oxşaş bolmağan saqlaş temperaturası da salmonella bakteriyası və çoğuçay tayaqçı bakteriyasının özüş əhvalı seliştirildi. Nəticəri bayqılışca, yeni meyve tərkibidiki salmonella bakteriyası və çoğuçay tayaqçı bakteriyası 5 Celsiya gradusluq saqlaş şəraiti də 6 gün içirə görünərlik özgürüş bolğan. 25 Celsiya gradusluq şəraiti saqlığanda, bu iki xil bakteriyanın sani ən köp bolğanda bir gün içirə 4 əs köpəygən. Qopqoyuş vaxtı qanç uzun bolsa, bakteriyanın sani şünç köp bolğan. Bunadın körbeliş qıbuldu ki, koçu boyudiki meyve toğralımlarının bakteriya bilan bolğınış nisbiti tövənəməz. Saqlaş vaxtı qanç uzun bolsa, temperatura şünç yuqır buldu, şunun bilan yeməklikdin zəhərliniş xatırımı şünç yuqır buludu. Xulasılsaq, Koçu boyuda setildiğin meyve toğralımları kolaylıq bolsun mu, ama çoğum işencilik dükkanlardan setiliş gerek. Bolup mu balılar, yaşangallar, amıldar, ayallar qatarlıq immunit küçü bir kadar tövən kişiler topuğu nisbətən teximi ehtiyatçan buluş gerek. Bək yüğünüz kilip ketken bolsa, tazlıq şəraiti layaqatlik həm nəx meydanda setivalğıl bulduğun dükkanlardan setivalğanda nisbətən xatırcan bulsuz.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap duyuruyum mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En teyni aşı hayat mamatlı su aldırıqa cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырлап, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Сағламлық дастықынымызда.
9: Talondiki ichkilik kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
10: Qormiga tuz shakarni azroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
8: Sog'lomlik oyiqimizda.
11: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
9: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Ekologiyalik muhitni əsli keltürüş və yaxşılaş uzaq məzgil japalıq tırışçalıq körsüçkü toğrı kilidigan jarayan. Onu bir küçəpli vücud qışqırış mümkün emas. Cezmen boşaşmay davamlaştırıp cesaret bilen tırışıp işleş gerek. Növette dövletimizin ekologiya medenliki kuruluşu yanıla nurgun zidiyet ve hırslağı duş gelmekte. Ekologiyalik muhitning muqimlashiş asosida yaxshilanish asosi texim mustahkam emas. San o'zgarishidan sifat o'zgarishiga burilish texi ishqa oshmadi. Ekologiyalik muhitning sifati xalq ommasining go'zal turmush istikidan, go'zal jungo barpo qilish nishonidan, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish sosialistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş talep edin teki helili yarak. Devletimizin kesip pırılımısını tanışışke bir ceryan gedidu. En enevi kesiplerinin salmıqı yanılı bir kadar yukarı. Yenidin gülünü vatkan strategiyeli kesiple, yukarı teknikilik kesiple teki ixtisatını aşuruştiki yetek çıkış bulup yetilip bulamadı. Energiya kurulması da Tehe tüp özgürüş bolğını yok. Noktalık rayon, noktalık sahelerdeki bolğınış meselesi tüptün hel kılınğını yok. Karbonni çok kımetki yetküzüş, karbonni nitrallaştırış vazifesi müşkül. Baylık ve muhitning terakkiyatkı bolğan besimi bargan siri zorayıp atıdı. Yeşil, tövən karbonluk terakkiyatkı türütkü buluş, halkıra iqimnin yölünüşü ve umumi yüzünüş bulup, Yeşil iqtisad dünyavi kesip rekabetideki yukarı pelliga aylandı. Bazı garip devletleri edep muhitni destek kılıp, devletimizge köp tereptin besim işilti batıdı. Ekologiyalik muhit meselesini çördüyen çoğun devletler rekabeti intayın keskin bulu batıdı. Partiye 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi yığınıda, men devletimiz berpa kılıdığan sosyalistik zamanivilaştırış nurgun muhim alahidliklerge ige. Onun biri, devletimizin zamanivilişi Adem bilen tabiyet inah bile ötüdüğün zamanivilişi bulup, onun da maddi medenilik kuruluşu bilen ekologiya medenliki kuruluşunu ten kademde olgı sözcüçka ehmiyet berili doğu deb takitildim. 14. 5 yıl mezgilide devletimizin ekologiya medenliki kuruluşu Karbon tövəlletişini noktuluk strategiyelik yönünüş kılgın. Bolğımı azaytış önüm bilen karbon tövəlletiş önümünü mas aşırış kütürütkü boladıgan. Xtisadi, icdimai terakiyat tipinin umumüzlük yeşil terakiyat tipi özgürüşini ilgiri sürdüğün. Ekologiyelik muhit süpütünü yakşılaşta san özgürüşüden süpət özgürüşüge ötüdüğün aşkışlık mezgilgi kırdı. Yeni terakiyat ideyasını toluk del cayda.

5-nji umumy ýygynynyň roýuny ügünüş, ýyzçylaşdyryş mahsus muhakeme kursunda men 8 hata tonuşdyn saklanyşga diqqat qilish kerekligini mahsus täkitledim. İşki ihtiyacını açırıp, işki çoğun bazarı şekillendiriş bağınısı da energiya serpiyatı yukarı, bulgumisi köptürlerini edep yolu kuyuş, şu hata karaşlarının biri. Alakıda tarmakla ve cayla ötkelini çın ilgilep, talepki uygun gelmeydiğin türlerini katli bikar kılış gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri taş tömürde iz kaldırgandek gayret bilen vakt cedeveli yol haritisi, kuruluş çertiyojunu aydınlaştırıp, iktisat ve cemiyetinin baylıktın yukarı önümlük paydalanış ve yeşil, tüven karbonluk terakiyat asasıdır avacılınışıga türütkü bol iş gerek. İkinci, bulgunuşunun aldığını iliş, tüzeş ütkülüge hocum kılış cengini çonkor yakış kılış gerek. Hazır, halk ammasının ekologiyalik moit süptüdün kütken ümidi tehimi küçüyüp, ekologiyalik moit meselesi bolgan sabırçallıkı tehimi acizlap beri vatıdı. Puralanın etrafıdaki gavdilik ekologiyalik moit meselelerini merkezlik hal kılıp, puralaga ekologiyalik moit süptünün yakşılangalıkını hakiki es kıldırış gerek. Bulgun işinin del cayda ilmi kanun boyunca tüzeşti çın turup, salmakını saklap, tehimi çonkurlaştırıp ve kengaytip, kök asman, süzük su, pak tuprakını koğdaş cengini davamlık obdan kılış gerek. Köp kıl bulgumini hemkarlaşıp tüzgülleş ve rayullah hemkarlaşıp tüzeşini küçeytip, uşak dançı madda ve ozonni hemkarlaşıp tüzgülleşini küçeytip, havanın iğir derecede bulgun işini asasen tügütüş lazım. Su baylıkı, su muhiti, su ekologiyasının tüzeşini bir tutaş planlap, derya, köl, su ambarı bulgun işinin aldığını iliş tüzeş ve ekologiyasının koğdaşını küçeytip, güzel deniz koltuğu berpa kılıp, ahalının içimlik su bir hatarlıkını önümlük koğdap, şehirlerdeki kara, sisk sulanı katli tüzeş gerek. Tuprak bulgun işinin aldığını iliş tüzeşini algı sılcıtıp, yezgilik yeri ve kuruluş yeridiki tuprak bulgun iş haupini önümlük tizgilleş gerek. Ehletini türge ayrış ve miktarını azaytış, baylıkı aylandırışını yolu koyup, ah bulgun işin tüzeşini küçeytip, haterlik taşlandık, tibbi taşlandıklarını yığıp bir taraf kılışını küçeytip, eğir metaldın bulgun işinin aldığını iliş tüzeşini küçeytip, yeni bulgunmalarını tüzeşke ehmiyet beriş gerek. Bulgun işini tüzeşinin yezi bazar kentlagi kengişigi türütkü bulup, yezi igilikinin dairlik bulgun işini tüzeşini küçeytip, yezlanın yaşaş muhitini körnerlik yakşılaş gerek. Üçüncü, ekologiya sistemisinin süpüti ve mokumluğunu aşırış gerek. Bu, hem ala süpetlik ekologiya məhsulatları təminatını aşırışının mukarrar təlibi, hem kelimat özgürüşü peyda kılgan paydasız təsirini azaytış ve onun maslışının mühim vasitisi. Yeşillik demek, devletinin baylıqı demektir. Yaxşı ekologiyanın özü, iqtisadi, ictimai kımmetini öz çıgalgan buludu. Sistemi karşıdı çıntırıp, ekologiya sistemisinin bir pütülükini çıkış kılıp, tağ, derya, orman, itiz, köl, otlak, kumluğunu bir gavdi kılıp koğdaş ve eslik keltürüşünü alığı sılcetip, universal tüzeş, sistemilik tüzeş, menbədin tüzeşke tehimi ehmiyet beriş gerek. Devlet bağıtısı asasi gavdi kılıngan təbiyliki koğdılıdığan cay sistemisi bərpa kılışını tezilip, tabiiyki qoğdiladigan joy ekologiyani qoğdash qizilsizligini nazorat qilish boshqurish tuzumini mukammallashtirish kerak. Ekologiya mahsulotlarining qimmatini reallashtirish mexanizmini barpo qilib va takomillashtirib, ekologiyalik muhitni qoğdigan asli keltirganlarni muvofiq nafga erishtirish. Ekologiyalik muhitni buzganlarga munosib badal to'ldirish kerak.
Çölleşiş, şehirleşiş, su tuprak ekip getişini, universal tüzeşini ilmi algı sildirip, kent kölemlik zemin kökertiş herkitini kanat yediriş gerek. Otlak, orman, derya, köllerini aram aldırıp esli keltürüşünü yolu koyuş. Çangcan deryası da belik tutuşunu 10 yıl çekleşini yakşı yolu koyuş. Terilgu yerini şüdigerleş, növetleştirip teriş tüzümünü takamılaştırış gerek. Callıklarının köp hırlıkını kogdaşkı dair çong çong kuruluşlarını yolu koyup, kırmı türlerini başkuruş tizgilleşini küçeytip, callıklarının köp hırlıkı ehtinamisi 15. kitimlik ehtinamı tüzüşkici terepli yığınını yakşı etiş gerek. 4. Dünyavi imkaniyetlik sicil terakiyatka pahalı türütkü buluş gerek. Ekologiyelik muhitini kogdaş, kilimat özgürüşüge takabıl turuş, pütkül insaniyet duş gelgen ortak hırs. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesige emel kılıp, yer şari muhitini tüzeşki pahalı katnışıp, kilimat özgürüşüge takabıl turuş, deniz okyanlarının bulgun işini tüzeş, canlıklarının köp hırlıkını kogdaş katarlık sahallerdeki halkıra hemkarlıkını küçeytip, halkıra ehtinamlarını estaidil ada kılıp, devlet ekvalimiz, terakkiyat baskıçımız ve iktidarımızı münasip muhit tüzeş mecburiyetini teşebbüskarlık bilen zimimizgi ilip, dünyanı tehimi köp amivi meksulat bilen teminlep, tüzüm karakterlik hukukumuzun üzlüksüz küçeytip, mecburiyet bilen hukukunu tamponlaştırıp, devletimizin mesuliyetçen çoğun devletlik obrazını namayan kılışımız gerek. Terakki kılavatkan çoğun devletki has yitekleş rolümüzün cari kıldırıp, canıp emkarlıkını ve etraptaki devletler bilen bolgan emkarlıkını küçeytip, terakki kılavatkan devletlerini kurbumuzun yetişçe, meblağ, tekniki cihetin kollap, ulanın muhit tüzeş iktidarını östürüşüge yardım berip, yeşil bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılışımız gerek. Ortak, ama perihlik mesuliyet prinsipi, adıllık prinsipi ve her tarafının iktidarını közde tutuş prinsipi de çıntırıp, köp tarafçılıkını katli kogdap, bazı garip devletlerinin devletimizin kaydı bilen çekleş kestigi önümlük takabül durup, devletimizin terakiyat menfaatini katli kogduşumuz lazım. 5. Ekologiyelik muhit sahasidiki devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamanevileş seviyesini östürüş gerek. Partiye komiteti rehberli kılıdıgan, hükümet yetekçili kılıdıgan, karhana asasi gevdi kılıngan, icdimai teşkilatla ve amma ortak katnışıdıgan zamanevi muhit tüzeş sistemisini takamullaştırıp, bir gevdileştirip planlaş, bir gevdileştirip oğrulaştırış, bir gevdileştirip algı sildirtiş, bir gevdileştirip sınaş, tüzüm mekanizmini berpa kılış gerek. Ekologiya medenliki tüzülmesi ıslahatını çoğunkur algı sildirtip, yeşil terakiyatının kanun ve siyaset kapalıtını küçeytip, tabi baylık mülük hukukuna dair tüzüm ve kanun nizamlarını takamullaştırış gerek. Muhit asıraş, energiye tejeş, bulgumu çıkırışını azaytışka dair çeklimelik körset küşlerini başkuruşunu mükemmeldeştirip, mokum maliye selinmesi mekanizmini berpa kılış ve takamullaştırış gerek. Bulgumu çıkırış icazeti tüzümünü umumüzlük yolu koyup, bulgumu çıkırış hukuki, energiye işiltiş hukuki, su işiltiş hukuki, karbon çıkırış hukukini bazarlaştırıp, soğuduğu selişini algı sildirtip, xavp xatarni tizgilleş mexanizmini berpa qilish ve takamullaştırish lazım. Yeşil medenilikni zor kuş bilen teşvik qilib, umumi xalqning tejaş ingi, muhit asraş ingi, ekologiya ingini kuchaytirib, oddiy, muvofiq, yeşil, tuvan karbonluk turmuş usulunu teşebbüs qilib, güzel jungo berpa qilishni umumi xalqning onliq harakatiga aylandirish kerak. 2018 yıl 5. ayının 18. günü memleketlik ekologiyelik muhitini kogdaş yığını da mundaq oturu koydum. Devletimiz ekologiya medenliki kuruluşu kat kat besim kuduş gelgen.
Eğir yükünü zimmege elip ilgirleydiğen aşkışlıkın mezgildi duruatkan bolup, teğimi köp əla süpətlik ekologiya məhsulatları bilen təmilləp, xalıqnın kündün künge iş beruatkan güzel ekologiyalik muhit ihtiyacını kandırış ötkülüge hücum kılış mezgili kırdı. Şunaqla, gavdilik ekologiyalik muhit meselelerini hal kılış şaraiti ve iktidari hazırlangan köznek mezgilge kadem koydu. Her dercilik partiya komitetleri ve halk hükümetleri siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını öztürüp, devletinin çoğun işini köngül güpüküp, ekologiya medenliki kuruluşidiki siyasi mesuliyetini zimme gelip, kıl digenini katli kılıp, kılma digenini katli kılmay, partiya merkezi komitetinin ekologiya medenliki kuruluşi doğrusidiki tedbir uğurlaştırmalarının emelilişip önüm berişige hakiki kapalatlı kılış gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 29. kitimlik kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tırışıp adem bilen tabiat inah bölü ötüdüğen zamanivilik berpa kılış gerek namlık sözünü anlattı.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанды екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шұғылыным әр.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüda partiyeye kırış arzusunu manumuşun takşip adilgen.
1: Jongo Kompartiyası memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O proletariat partiyası. Yapon baskıncılarına karşı turuştu çınturga. Yapon baskıncılarına karşı uruşunu adakçı damlaştırgan partiye. Yaşlığa has, algı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlığa okşaş, özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küres kılımen.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını manumuşun da kıyasın.
1: Yaş komünist aldı da şota. Behmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısa beygide okşaş. Set emes mo komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyamiz otliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Şuna yoldaşım menden çinip köngüldekini otolu etti. Şu gündün başlap aynek qarğım keledigan. İş qoyşaqmaydigan bop qaldı. Neç gündün beri tamaq etişkimi qolum bamay, oğlumğa sırttan tamaq elip bädim. O öy tamaqını yap adatlangan boğaşqa, sırttan tamaqını mı tözük yemey, egisi köngül bilmegen aslan kabi boyun qısıp qalmaqta idi. Tek tönügün oğlumnu mektebe keçiktirip koydum. Hämisi şu qabahatlik tüşünün, şu mudhiş sözünün təsirini idi. İçimde aç çıkıp durgan iki kömürün kögen tüşümünü qayta oylaşqa başıldım. O tüş azaplarımını dolqulutup, nijat haqqıdaki kumanlarımını teximi ulğaytıp etdi. Nijat bilen işkimiz daim bilin mağıdıgan, yıldızla biz üçün meherini tökken, işki qasınıqı otqaştay qızargan yılğulla bilen tolgan çığır yolda onun kelişini kütüp durgu dekmen. Onun qarısını kösamla yılğulla arısıgı mökünü bilip, onu taza bir taqaza qılıp etdi degen xiyalını qıp durgunumda, o uçsığı qip qızıl köğla kip, aqqonun kedek boynuğu qızıl közlük, oltun zanjir esilağan bir nazlını qoltuqlığın içe, mağrur qadam bilen mən tərəpki kelip atqodek. Çişlerim ğazaptın kırışıp, nəpəslerim boğuldi. Bağ küçümünü qolumğı şığıp, muşlarımı tügüşke urungan bolsam mı, madarım yetmedi. Bağ avazım bilen, yokal iplasla, bu pagız yanı bulğaşma. Nijat, sen adam emesken sen dep esedep şığılap, öz avazımdan çöçüp oyğınıp ketken idim. Adamını dert yeydu, tömürünü dat yeydu degendek, tönügün keşte yatak uyumge bekini bilip, seherde mektepki yolu saldığan oğlumnu oyğı tışınımı untıp kaptı ben. Pekat saat ıstırlıksı 10 diyen rakanını kösetken de la, nağışlıq içi de bir ıstakan kahve içip, 5000 ağırıqını toxtutay dep ornumdu durganda, közürüm oğlumun somkısığı tüşüp, onu oyğatmağalıqımını bildim. Oğlum özün hücursta tatlıq uxlava tatdi. Şu dakikada ləvlerimin içliginimce özümünü qatlıq ayıpladım. Mən əsli səhərinin işkini çekip, torğay çocuğulmasta ornumdan durup, güllerge su quyup, Kadinas aşxanamda oğlum üçün naşlıq tayarlap, onun peşanısı genişlap suyup, mektubu ustup koyduğun məsuliyetçen ana əməs miydim? İç-içimden dəvrəp gelip atkan bir jığa beni elkege ilu aldı. Tazlıq öy kirdim de, işkini çın etip elip, buxadın çıkıcı jığladım. Andın yüz gözümünü muzdak suyu yuvitipla, çayğı ot yekip etip, oğlum Nihatını çakırdım. Oğlum, kemirana aldırmay kesamı buludu. Mən bugün sını oyğut işini ıntıp kaptı mən. Keçece çişim ağırıp uxlayamay, səhər yakın uxlap kaptı mən. Hazır mektepke bassan mı, 3-cü saatlik dərsdən düşüb, 4-cü saatlik dərs kırıp buludu. Şuna, çüşdən keyin özüm ilip berib, müallimingə əhvalını düşəndir mən. Aldığında xeçil mən. Apa, mən üçün sizin salamətliyiniz həmədən muhim. Dərslərini müallimdən sorab ügünü basamı buludu. Çişiniz yeni ağır vatamdı. Bu misa sizin doktorxanığa pıray mı? Onun mehirlik sözleri muzlavatkan dilimini söyündürdü. Mən gözlerim güldümü de yamırgan yaşlarımını testi kontrol kılıp, buldu oğlum, rahmet sana. Deginimce onun bağırımı mehkem besip, tatlıq tanıqlardan toldurup nefes ilip, köylümge kiçikini bolsumu təskellik bədim. Şu tapta zidiyatik tuyğula mağa pəqat oran bəmey vatatdı. Kapığımını kestiray desem, Nijat tabi güzellikini yaxşı görətdi. Güllanımı içildiğen, sol işidiğen vaxtı boludu. Mən mi bəlkim, ömrümün küsbəsliyi qadam qoyuş aldı turvatqaşqa, qeyirliq sayı taşlıqan çıxı. Bərna etkandak, Nijat bəlkim çaq-çaqıp qoyğandı. Onundan aldırap kumallansam olmaydı. Kestirmeyi desem, o nem üçün əzəldən tapaqmağın bu gəpni, öydən ayrılıp, sırtı xizmət qılvatqanı deydi. Onun üstüge, Çüşümdü köygen helik ayalcu. Közden yırak, köğüldün yırak deyini toğra. Yoldaşımın vapadarlıqı burunqı işla. Hazır adamla dakikada bir özgürüp durdu. Yoldaşımın mı özgərməydi o deyili bulamdı. Çokum kapıgımını kestirmen. Bernağa yerim keçedin aşkanda şundak uçurunu yeni yollap koyup, közümünü mecburi yumdum.

senden ensirap kaldım. Bu küçük bolsun bu bir operasiya digine. Yenildi bolsam hoş bolasan. Acap yakşı. Köylümde yanını sen düşünsen cümü. Berna bilen hoşal çakçaklaşıp onun maşinsine oturdum. Leyvimde külkü boğunu bilen kalbimden bir yeri kaş idi. Belkim yoldaşımı bu işini etmeğallıkımdan şundak boğandı ben. Adaş, köylümün bir yerlerde sen endişleyilip durdu. Koku atam sen miyim? Yok, şu kandağırı hukkala mendep oylamadı ben. Anlısam, koş kapak çıkagallarının yakşı bulmuşsa közü ağrıydana bop kalamış. Yine keçisi uklasa kapıgı yapılmazmış. Emdi koku atam sen, damayla mısın? Seni bugün baza aylandırıp oyundup gilay. Yok, çokum barı ben. Boy, bu maşınağın in boğandı emdi. Bir yer bir kandak ko. Berna, maşını yol boyundaki maşın toxtış ornağı toxtattı. Birdem saklap dura, ben maşını kör bakay. Uşundak tepla maşını düştü. Bu kandak boğunu. Yolga çıkıpla maşını bozulup kaldı o. Köylüm ye, yeni kaçlık düştü. He, kep kaldınız mı? Tez rak kilim, maşınam bozulup yolda kaldım. Berna kaputunu içip, uya bu yeni köyeş, kim dur birge telefon kılmak dedi. Bir remote kemekçidi, birdem saklayla. 10 minut kalmayı kilidu. Angıca mal kızık etodunu körüp vakit ötküzeyli. Berna şundak deyince telefonunu açtı. Salam kızla, ben geldim. Tonuş avasının çöçüp peşimini götürdüm. Nijat bir dastı ettürgülünü tutkunuca maşini işçiğini içip mankarap külüp durattı. Ben kız emez, yapma kapak otun hazır. Onu körüp kalbim villede içilgan bosumu yeni ters alıkım tuttu. Asmanın çüken ekli peyda olduğunuz gu. Yolda uçurap kaptınız da. Berna çakırtkan remote del men. Ülgüremek kalmaydı bekle ensirdim. Siz herkanda kızdan kilişmaysız. Bağın sıra kat kaytınızın içilip adamı seyğindirip oturduğun bop kaldınız. Boldi, menden rencimem. Berna akşam telefon kıptıken. Menden renci geldikinizini şu çağıdı bildim. Sizni əkil tutap koygan gap diye o. Köylünüzün bu kadar nazıklığını oylap bakmam diken ben. Şunu unutmam, sizni burun kıdıklı suyup kegen ben. Öydün ayrılığı 20 yıl bulab olmayla man işlenmez bop kağınızı neyimi dey emdi. Aramızda hiç nes özgergini yok. Sizdel muşu latabeltik turkunuz bilen hemmedin güzelsiz. Siz kolumdaki munu güldekla mağı sunulgan yekta bir gülsiz. Minin yaxşı gördüğünüm, süydüğünüm, dəl aldımdaki gülzü bayım. Bu ömürümde yaxşı görgen söygünüm dəlsiz. Mən sizin söymen. Onun bertin aklı etkan sözlerden xecil bulup yenimgi karsam Berna yok. O sırtta telefonu oynap duraddı. Onun kaçaladığın maşinin düşüp ketkerlikini toymayla kalgan idim.

Bayım hem oylap nege kelebedim kin. He toğra. Hayatta adem azap tartmaydıgan işnan kandak işla işkellikini oylap tapalmagan idim. Hemmel adem bu dünyadaki azap gem kayğının üstüge tuğulu diken. Bu hem ademge melum. Şundaktım o, adem her kıl çağırla bilen özünü özü aldaplı ötediken. Lekin ula hayatın hakiki manisini bilip yetkende kandak kılıçları kerek. Adem beşiği gelgen teşvişlerden kutuluş üçün akıl parasını işildiş kerek. Dedi o ayal, özünü körüstüş üçün bolsa kerek, Fransız sözle. Onun bu gepidin körenlep ketip atkını çıraydın malum idi. Bu gep, huddu annanın könlüdeki işlağı berilgen cevap tek boldi. Adem, beşiği kelgen teşvişlerden kutuluş üçün. Anna, o ayalının gepini işçi de tekrarladı. Ve iştik, işki mağzı kıp kızıl u erbilen, u yadango ayalga karap koyup, bu ağırıkçan ayalının erim menin kadirimge yetmeydu, dep oylaydı kallıkını. Erinin sadakatsizlik edin, şundak oyga kelip kalgallıkını, şu aman çüşendi. Hem ulanın münasibetleri ve hem sırlarını bilip bolgan dek boldi. Lekin yana ulanın o mänisiz işlerden rayı kaytıp, özünün hiyalını davam kıldı. Ras, teşviş meni kattık azaplavatıdı. Ademge akıl paraset, şu teşvişlerden kutuluş üçün berilgen iken, elbette, onu işkıs elip, o teşvişlerden neri buluş gerek. Şamlın yoruku da kördüğün nersle kalmağın. Hem menerse Adem'ni bizar kılıdığan bolgan dinkin. Nemiş kışamını öçürüp etmeydi. Lekin onu kim öçürüdü? Kandak öçürüdü? Poyuz kadımları nemiş ki uyaktın bu yakın menip yürüşü dağandı. Arka vagondaki yaşla nemi güşünç çokan kötürüşü dağandı. Ulan nemiş ki gep kılıdı. Nemigi külüşüdü. Hemmiz yılgan. Hemmiz köz boyamçılık. Hemmiz aldamçılık. Hemmiz rezillik. Poyuz vokzalga kırıp geldi. Anna bir top yolucuları koşulup, vagondun pes küçüş bulup, Худде махау кесили барлардын качкандек улардын өзүнө чет калды. Ва вокзал супсунун бир жерде токтоп, өзүнүн бу жерге неме үчүн келгенлигин, бу жерге келип неме кылмакчы экенлигин бар амаллар менен эсиге элиш кытырышты. Бурун асан деп ойлоган иштери эмди тас күчүп атты. Bolup mu gajıldap turgan bu ademlerinin varan çurunları işçi de turup, kılmakçı bolgan işini esigi eliş tekimi tas idi. Dem hammamla kilip, kötürdüğün yük bar mu, dep etrafı ol işi valatdi. Dem vokzal supusunun tahtaylarını, ütüklerinin ökçileri bilen tokuldu tip menip yürgen yigitle, Onun göz taşlı şattı. Dem var kırap sözlüşüp, kulak menini yap gitetti. Dem o başkalağı yol berimen dep, Ademle bilen üşüp gitetti. Anna eğer bu yerdim mi Vronski'nin uçurunu alalmasa, yolunu davamlaştırdığan bolgallıkını esige ilip, udul kelgen bir hammalını tutu ilip, onun din Граф Вронскийдин хат илип келген бир адамны учраткан, учратмаганлыгын сорады. Граф

Onus giydin mi? Teki yığıla şunun yenidin bir adam kelgen, meşedi yüretti. Kine Sorokkina hanım bilen onun kızının aldığı keptiken. O adamın turku kandak. Anna hammal bilen sözleşip durganda. Beli pürme kuş biçim kemzul kivalgan. Kemzulun meydiyan çıkıdın saatinin zencere çıkıp durgan. İki mağzı kayıp kızıl. Turkudun berilgen buyruğunu yakşı orındığını üçün kören lavatkallık çıkıp durgan Paytun Keş Mikhailo kelip Anna'a bir parça xat berdi. Anna xatını içip tehi okumay turupla yürüki cığ kılıp kaldı. Mın efsus. Evetken o xetini tapşırıp almadım. Saat 10'da yetip var men. Bu Vronskiy'nin oldraplı yazıp evetken xeti idi. Oylığınım dek boptu. Dedi Anna zeherli külüp koyup. Boptu. Sen öygü üzen kaytıp keti ve. Dedi o Mikhailo'ga tolumu pes avasta. Xatını körüp yürük kattık selip ketkeşke. Gep kılışka nefsi yetmeyi kılıva tattı. Yak. Senin beni kıyna verişinge emdi yol koyalmaymen. Dedi Anna içi de özüge. O bu sözü bilen onun gımı özüge mi emez. Fakat özünü muşu azap okubetlerge griptar buluşku mecbur kılgan adem gila tehdit silova tattı. Andın o süpünü boylap nereye karap mağdı. Süpüde menip yürgen iki hizmetçi kız kayırlıp onun kiyimlerge karap kiyimleri esil işken deyişip ketti. Ulağı bekerek yargını onun kiyimlerge tutulgan zığzıkla idi. Bir netçige onun tolu karap zadılı aram vermedi. Dem olduğu ötüp, çırayığı yevet güdek tikilip karış attı. Dem galite avazladı külüş etti. Dem bir nemilene dep tavlaşıp git etti. Dem yeniden sürkülüp ötüp gitiş etti. O güzel başlıkı Anna'nın aldığı kilip, onun poizgi çıkış çıkmaslıkını sordu. Kovas satıdığan bir bala Anna'a gözünü üzmey karap kaldı. Men ne keti vatkan deme. O işçi de şunda koylaydı. Ama men işini toktatmay Vokzal süpsini boylap bağan siri iraklap keti vatattı. Süpünün o çetigi bağanda toktadı. O yerde közeynek takıp alğan bir canapının aldığı çıkan bir netçi ayal bilen balıla üllük sözleşip kakaklap külüşüp durattı. Anna ulanın yeniden ötkende ula cim buluşup onunla karap gelişti. Anna kademini tezletip ulanın yeniden neyere ketip süpünün gırvıkigi gelip tohtedi. Şu arada bir yük poyuzi vokzal süpsığı yıkılışıp bütün vokzalını titirdi vetti. Anna'a huddi öz yeni poyuzi keti vatkandek tuyulup ketti. Tuyuksuz, Vronskiy bilen tuncu körüşken künü bir adamın poyuz çakının astıda kelip ölüp ketkelliki Anna'nın esige gelip kaldı. Ve şundula özünün nemi kılışı kereklikini bilgendek bulup, çabdestik bilen su munarısının yenideki pelempey bilen pes küçüşüp, aldıdın sürük şipdegidek ütüp ketken poizdin yenigi kelip tohtadı. O yerde, o vagollanın tegildirge, pırkırap tohtumaydıgan çakpileklerge, zencirlerge, birinci vagonun asta oylanıp ketibatkan gayet çoğun polat çaklarına karar.

0: ve oldu çakla bilen ork çaklanın orlıkını ve o orlıkının kandak vakıtta özüge doğru keledi kallıkını közleri bilen ölçe pemli valdi.
1: Yani şu yerge.
0: Dedi o işçi de vagonun kölengesige. Üstünü kum ve kurum baskan şipallağı karap durup. Şu yerge. Del ot tursuğu taşlansam. Hemmedin kutulümen. Özümdün mü kutulümen. Hem onu cazalaymen. O kelevatkan birinci vagonun özüge udul kelgen arlıkıga özünü taşlamakçı bolu idi. Lekin kızıl somkısını belikedin elevetkenin arlıkı da vagon ütüp getip ülgürenmey kaldı. Vagonun otursu ütüp getti. Emde növettiki vagonu küçük gerek idi. Çömülgülü soğu çüşünün aldıda boludugan bir hıl tuygu onun vücudunu çulgu velip, derru meydisige kırst sızıp çokunu aldı. Bu hıl çokunuş adeti onun balılık ve yaşlık çağlardaki nurgun hatırlarını esige silip, etrafını çulgap durgan karanguluk bir dilli kötürülüp ketkendek bolup, hayatının ütüp ketken hılmı hıl huşallıkları bir peske onun köz aldıdın yalt kılıp ütüp kaldı. Lekin o közlerini növettiki vagonun güldürlep gelevatkan çaklardın almaydı. İki çakının otursi özgü udul kelgen şu bir dakika işçi de o kızıl somkısını çörüp taşlap beşini işçige tıkıpla özünü vagonun astığı attı. Ve şu dakika işçi de yeni urnudun turmakçı boluvatkan dek midirlap koluğu tayınıp tızlandı. Ve özünün bu hareketinden hayran kılıp, ''Men kayerde, neyimi kılavatı men? Neymiş ki bunda kıldım?'' Dep oylap, urnudun turup özünü çetki almakçı boldı. Lekin ülgürelmedi. Kandaktur rahimsiz gayet zor bir nerse beşiği birini urup belidin yançıp ötüp getti. Ah Tanrım, barlık günü alırım din keçkeysen. Dedi anna bu ölümdün kutuluşunun mümkün emeslikini bilgen dinkin. Pakar bir dikkan bir nimelerini dep gudun şıgaç relis üstü de bir iş kılıp atattı. Anna teşviş, aldamçılık, gem kaygı ve rezillik tesvirleri bilen tolgan kitabını okuvatkan çağlarda yenip turduğan şam özünün nurunu her kaçan kıdımı yarkın çeçip ilgiri karanguluk zulmütüde yatkan bağırlık nerslerini onun roşen bir körüstü vetti de ondın çırsıl daşkı başlap asta asta acizlaşkı başıldı. Ahırda ebedi öçti.

Aradan iki ay vakit ötdi. Tomuz vakti idi. Koznishev Moskvadan yezigi keçişke emdi tayarlık kılışkı başıldı. Şu küllerde onun hayatı da bazı çoğun vekale bolup ötdi. 6 yıllık emgikinin semerisi bolgan, Avrupa ve Rusya'nın devlet asasları ve şekilleri hakkında karaşlarım namlı kitabının yazılıp bolgunuğa bir yılçı bolgan idi. Kitabının ayrım bapları bilen kırış sözü bazı jurnallarda ilan kılıngan. Başka baplarını Koznishev dostlarına okup bergen. Şuna kitapta bayan kılıngan fikirle başkalar üçün yenilik mi emesiydi. Şundak bolsumu Koznishev kitabım neşirden çıkışı belalla cemiyette çoğunkır təsir peyda kılıdı. Pende özgürüş yasımıgan hal etdi mi? Pen sahası da küşlük gulu gulu kozgaydı dep oylugan idi. Kitap estaydıl körülüp ve tüzütülüp bolgan dinkin, ütke yili ahir neşirden çıkıp kitap sodigerlerinin kolugu tapşırıldı. Koznishev kitap togurluk hiç kimden gep sormadı. Dostları sorap kalsımı adet tikidekle cevap verip yürüyverdi. Hatta kitap sodigerlerdim mi kitabının setiliş ehvalini sorap koymadı. Ameliyatı bolsa onun kitabının cemiyetke pen sahasidikilegi begen en deslepki tesirinin kandak bolu vatkallıkını bekme bilgis giletti. Aradın bir hepte ötti, iki hepte ötti, üç hepte mi ötüp getti. Lekin cemiyette kitap doğruluk hiç kandak inkas yok idi. Dostları, mütehessisle, alımla, bazı da hürmet yüzüdülle kitap doğruluk ançı mınçı gep kılıp koyattı. İlmi eserlerge kızıkmaydıgan tonuş bilişleri kitap doğruluk bir iğizmi gep kılıp bakmaydı. Hazır cemiyet başka işlağı köpere köngül bölüdüğen bolgaçkımı bundak eserlerge nait sus karaydı. Hatta ilmi jurnallar mı bu kitap hakkında bir aygıca eşnimi demedi. Koznishev kitapkı baha yazışka kançilik vakit ketidi kallıkını nait inçki hesaplatma çıktı. Lekin bir ay ötti, iki ay ötti.

штаб ҳаққида ҳеч қандай инкас болмады. Фақат Шимал Қонғузи номлик бир журналга бесилган овози путиб қолган Драбанти деген нақшчи тоғрисидаги күлкилик бир фелиатондила Кознышевнинг у китобини танқид қилиб бир нечи эғиз гап дейилган эди. Шу гапларда у китобнинг хелидан бери кўпчилик тарафидан қорланиб, масхир қилиниб келганлиги эниқ эди. 3-чи эйги келганда охир муҳим бир журналга у китобни танқидлиган бир парча мақола бесилди. Кознышев у мақоланинг автори тонитди. Уни бир қатим Голубцовнинг уйида кўрган эди. Мақоланинг автори сал оғриқчонроқ, тили ўткур, аммо тарбия кўрмаган, шахсий муносабатларда юраксизрак бир ёш фелиатончи эди. Кознышев уни фақатли кўзга илмайдиган бўлсаму, аммо мақоласини Night Astyle o'qib chiqdi. Maqola bakmi o'tkir yozilgan edi. Maqoladan avtorning kitobda o'ttirga qo'yilgan masalalarni to'liq tushunmaganligi chiqib turatdi. Ammo u kitobdan misollarni shunchalik ustalik bilan ko'chirib olganki, kitobni o'qib boqmagan odamlar shuningga qarabla bu kitob Bütün debdebilik geplerinin yığındısı işken, sözlerinin işletilişi mi muvapık emez. Abdori hiç nersi üyenmeydiğen bilimsiz adam okşaydı, deb oylap kelişleri turgan gep idi. Tenkıt, şünçilik, epçilik bilen berilgen bulup, Kozneşev onun da değil gellerini inkar kılışka pütülley digidek amalsız kaldı. Мақаланың әң яман ерімі мәшәді еді. Кознышев, обзорчының отырғы қойған мұлахизілерінің тоғыр хаталықыға наид сәмимелік білен муамелі қылған болса ма, әмма мақалыды әйіпленген кәмчілік, хаталықлары үстіде задылы әстайділ ойынып бақмеді. Әксе, оның отырғы қойғаларыны тұқымдың түк үндіргелік деп қарады. Lekin u bir dilla maqolaning avtori bilan uchrashgan va uning bilan paranglashgan chaqdagi ahvollarni ixtiyorsiz bir-birlab aslashga boshildi. Men uni biror gap bilan ranjitib qo'ygandimmi? Deb so'radi u o'zidan o'zi. Kozneshev o'tganda u yosh bilan uchrashganda uning tilidagi qo'pollikni, adabsizlikni tuzitib qo'ygan edi. Şu nersi esige düşkendin kiin, onun bu makalini nimi sebepten yazgallıkını düşengen boldi. Bu makale ilan kılıngandin kiin, metbu attı mu, iğizdi mu, hiç kandak inkas bolmadı. Şunun gı karab, Kozneshev 6 yıllık emgikinin bikargı ketkellikini bildi. Onun gı hemmedin bek elem kılgını, Kitabını yazıp tamamlagan dinkin, özünün köp vaktini aladigan kitap yazış işinin kaytı bolmaganlığı boldi. Kozneshev akıllık, terbiye körgen, sağlam, zihni urgup turdigan adam idi. Emdi hazır şu zihnini nege işildişini bilelmey kilavat attı. Onun bir kısım vakti alak sorularda, her hıl yığıllarda Söz-sözləşləgi kitətdi. Təcrübəsiz inisi Moskvağı kəlgəllirdə bütün vaqtını söhbət sorulurdu ötküsə, uzaqdın biri muşu şəhərlik bulub kelivatqan Kozneshev onda qılmaydı. Şuna dəm iliş və əqli əmgəkləri üçün nurğun vaqtı qalatdı. Yazğan kitabı muvaffaqiyyətsizliki uçurab, Taza azablanıp yürgen şu küllerde, ilgiri kişiler ancı itibarı ilip getmegen Slavyalla meselesi götürülüp çıkıp, Amerikalık dostlarını karşı iliş, Samara'daki açarçılık, körgezme, ervahlah bilen sözlüş digendek işla ve ulanı tetkik kılışlarının oranığı dessedi. Kozneshev ilgiri Slavyalla meselesini otturgu koyguçularının biri bolgaçka, Bu

yaşaş takdirden kutulanmay geliyordu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolattı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayıvatıdı. Şişçila bilen dekdalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmesi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Roble'yi çıkarıp sandığı taşladı. Yenimde pullu bolsa, İyanı sandıkını görsem herkes cim duranmay ben. Dedi oblon eski. Bugün kanda haberle ba. Çernogorlukla hakiki azmetle de. Rasma? Dep tavlap ketti oblon eski. Kenez hanım özüge Vronskiy'nin mi muşu poizdin mağıdı kallıkını dep bergende hayran kılıp. Şu an onun çırayını mı bastı. Lekin bir minuttan keyin her bir kadimide putlarını likildetip, çek sakallarını sılap koyup, Vronskiy oltırgan küt sağlığı kırıp gelgende, sınlısının cesti üstüge yetivilip, zar zar yığılgallıkını unutup gelip, Vronskiy'ni pekat kahraman ve konu ağınısı ornıda köz aldığı keltirdi. Onun nurgun kemçilikleri bolsa mı, ama onunla adil baha bəmək bombaydı. Dedi Kinez hanım, Oblonski ketkendin kin, kozni şefqa. Onun da hakiki Rus karakteri, Slavyan karakteri ba. Men Vronskiy'nin onu köse könlü yerim bulup kalar mikin dep ensireymen. Kançı digen bilen mi? O adamın beşidin ötke işlanı oylasam könlüm buzuludu. Yolda bağıça, onun bilen sözleşip baksanız. Dedi Kinez hanım. Bolodu, doğru kep kazı sözleşip görey. O adamını men tazı yaş görüp getmeydim. Aşı iştin kin, hem adamın onun boğan karaşları özgürüp getti. O uruşku özülü menip kanmay, yani özü pul çıkırıp teşkilligen bir rotu atlık eskerini mi bile ip mağmakçı. Bu gapni men mi anladım? Qo'ng'iroq chelinib, odamlar ishga qarab mengishdi. Ani u, dedi Kinez xonim, ustiga uzun harbiy palto, beshiga keng soyvallik sokna shapka kiyib olgan. Opsini qo'ltiqidan yo'lab kelayotgan Vronskiyni qo'li bilan ko'rsatdi. Oblonskiy Vronskiyning yonida nemi to'g'irdidir qizg'in parang qilib kelayotdi. Kapakları Türk Vronskiy, Oblonskiy'nin geplerine kulak salmağan dekalette, oldu tereptin közünü üzmeyi kiletti. İhtimal Oblonskiy diyen bolz gerek, Vronskiy Kinez hanım bilen kozni şef turgan terepki karap koyup, ün çıkmay şepkisini kötürüp koydu. Onun köp dert tartkallıkı. Ve qeyri pıraq qalqallıqı bilinip turgan çırayı haq deşidek akırıp ketken idi. Oğuzal supsıgı yetip gelgende, Vronskiy opsini gep kılmay aldığı ötküzüp, özümü onun keynidin vagonun işçige kırıp ketti. Oğuzal supsıda, Tanrı padişahimizni panaydı saklıqay, degen dövlet gemi. Andın yaşsın dep var karışkan şuarla yanrap getti. Piday askerle işçideki kökreki işçigi kırıp getken. İgiz boy, tolumu yaş biri şepkisi bilen bir desti gülünü beşi üstüde planlatıp, bölekçili tazim kılıp, egilip keti vatatti. Arkadılla işki ofisler bilen beşiği maylaşıp ketken şepki kiyip algan koyuk sakallık bir qeri adam mı vagondun beşini çıkırıp ulağı salam bədi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan qatlı kerek?
1: O qatla bu yedemez.
2: Mən sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişinizgi bombaydı qallığı toğırlık yap qıgan.
1: Onu bilen körüşüm zörür bop qağın. Çünkü
2: men ayal kişinin ne mi zoruriyetin oynayışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulan da

0: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu degen çok rezillik.
1: Yok. Eğer siz bu sözü işin yaxşı görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şinjan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emde deyip tınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
3: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
4: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
5: Haydi gayret ki kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
6: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
4: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Hatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
6: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayılı.
4: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
5: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
7: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
4: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişti.
6: Topni 4-cü numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
4: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
8: Burmamıqtın stanok gıca, Tokyolu'dan zapçaslağıca, hemisi kalbimdeki senle buyumları.
4: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
8: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
4: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
9: Men bir tamçı su.
10: Men mi bir tamçı su?
9: Men süpsüzük eriğden geldim.
10: Men hakı su ambırdan geldim.
9: Güllükte güllerini soğuramam.
10: Cümekni çın etmepto. Men evrez yolu'yı ikip gettim.
9: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan itizlanı suğardım.
10: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
11: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
8: Kadimdin hazırgıca jongoluqla en kadirleydiğen pezilet, Ali Canaplık.
12: Ali Canaplık, turmuşkı sınıp ketken herket mizani.
8: Ali Canapla samimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canapladır.
12: Ali Canapla yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canapladır.
8: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa kılalaydı galla Ali Canapladır.
12: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kəm buludu. Yıraqını körəlaydı galla Ali Canapladır.
8: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bulalaydı gən adetki kişilerdir. Ali Canapla qatarda duruş, Ali Canapla'ğı toğırlanış, kəmtər Ali Canapladın buluş, Cungoluqlarının ruhi intilişidir.
13: Quadra kill!
8: Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейдім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таң атқызу сәбілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
13: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай, таң атқызу сәбілік Yaqından buyan linfa hüceyrələrim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrələrim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
6: Mən börək. Uxlumay tan atqızı öyti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
14: Мән юрек, узун мәзгил ухлумай таң атқызу сәбәплек, хизмәтем нормдан эшип китеп, түгешәле дип калдым.
4: Узун мәзгил ухлумай таң атқызуш каралсыз бомбага охшайды. Бәдән әзалары нормдан артык хизмәт кылганлыктан агахландыруш берди. Тыңшыдыңызмы?
8: Яр шәһәрдә 8 миллиард адам бар. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulu bilən meyin. Özünüzün usulu bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulu bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulu bilən kürəş qılın. Özünüzün usulu bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizə özünüzün usulu bilən sadaqətmən bulun. Qızğın suyun əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanıvilaşdırışını özünün usulu bilən işğa aşırıb atdı. Jongocha zamanıvilaşdırışda jongocha usul bilən qeyrət qılıb işləyirik.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərlə soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Öz özüge hizmet kılış hareketini aşırıverse, ziyalanğıcının zeynini tölep verişi gerek mi? Şünliven Bakmıçılık Deniz rayonu muhitini tüzeş sebebinin bırakla 2 yıl taşınıp kaldı. Arlıkta ızcıl birer adamı başkurmadı. Şunun bilen Van Şavcan'ın savaktaşı Sun Şangyun, pırsatın paydınıp başka bir neç Bakmıçı ailesi bilen Şünliven Bakmıçılık Deniz rayonuna Bakmıçılık eslerlerini ornattı. Lekin yarım yıl ötmeyle koç başkanımızı bu deniz rayonunu Gufu'ya ödüberdi. Gufu naid tezla adam başla bakmıçılarının tahminen 300'dün köprek bakmıçılık eslehesini çıkarıp taşıldı. Bunun dün haber tapkan Sun Şangyun naid hapı bulup Wang Xiaochang'dın mesleğe sordu. Arkadılla başka bakmıçılar bilen birleşip Gufu üstüdün sot mekkemesi gideva kılıp onun dün özlerinin barlık ziyalarını tölep verişini talep kıldı. Ondakta Sun Şangyun Katarlıklarının talepi Halk Sot Mekkemesi'nin kolluşuğu erişelemdi. Aldı bilen bu vakti ki dilumuz ala karapakaylı.

radyoğluş dostlar. Bugün Oktuçular Bayramı. Bu münasebetle hemen stansımız Uyghurca Anlatış Bölümündeki barlı hizmettaşlarım bu vakaleten radyo anlavatkan barlı okutukçu ustazlarımızdan bayramını kızgın tebrikleyim ben. Kadirdan, Cepakeş, ustazla bayramınlağı mübarek olsun. Salam söyümlük radyo anlavucular. Radyo dolkular arkalık sizler bilen yeni didarlaş kallıkımdın tolumu kursam ben. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurayım. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızdan tuncu küyü dostlarının huzuru da. Kendi merhamet.

Sevimli dostlar programımız kaydıp geldik. Kel muhabbet çeksiz dalığa kol tutuşup sekreyli bir dem. Karlık tağla igiz çokuda sen kuşkine men karay bir dem. Kel muhabbet yıkırak kegin bağrıngı tan söygüne bir dem. Kar mı erip muzla mı erip ikimizge koşulsun bir dem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı bir dem. Köktiki ay daldı boğandek, mundı şaylı kenişip bir dem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş beni işkine bir dem. Hiyal şiirin bekme lezzetlik, huzur sürey uygatma bir dem. Muhabbetke teşna kalıplar üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adam bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindiken. Yani ondak olsa nöbetteki demlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylı.

Hey, radyonun uçtosla programımızın da almıştır vatimiz. Bırakıl dostba. O bizge turmuştan doğru yolunu köstüp yarıdı. Bizden karakterimizde özgürüş peydah kılıdı. Bizden hayatımızını mənigi iyi kılıdı. Ondaq da bu yakşı dost zadı kandak nersudur. Bu yakşı dost kitaptır. Ondaq olsa kitap ne, ne üçün bizden yakşı dostumuz deyimiz? Çünkü bir yaxşı kitabını okuş, bir danlıq peylasop bilen münazirleşken gibi beraber bulup, bu yaxşı kitab bizden könlümüzde ildirdi. Kitab bizden könlümüzde açıdı. Ademki zinnet buludu, hem ıhtıdarını yokur götürdü. Şu tapta, mundak bir şiir isim kili oldu. Zaman makan bir bayan, kezip çıkanmaz insan. Kitabet katırsı da, bilim kuyaş ayan. Kitap ademge zinnet buludu. Bizden könlümüzde açıdı. Hem bir ademnin ıhtıdarını yokur götürdü. Ondan başka kitap okuş, ademnin iş püşkünü çıkırdı. Münazırlarda ademge zinnet buludu. Tirikçilik kılıç yolu da kabiliyet buludu. Bir konunun şundak bir gibi isim kep kaldı. Kitap insanla tecrübelerinin yekünü doğru deydi. Bizden kitap okuştaki maksadımız şu insanların tecrübelerinin yekününü biliş. Hem muşu devamı da devamlık aldığımız karap mıymış. Tecrübelen yekülleş ve yeniden yeni tecrübelen işleş, yeniden yeni yekülleni peydah kılış. Tarihi kitapla okurmelerini bilermen kılıdı. Şeri kitapla akıllı kılıdı. Felsefevi kitapla ahlaklı kılıdı. Logika ve İstetikiga ait kitaplar adamı sözmen kılıdı. Demek kitap okuş adamda yeniç karakter peyda kılıdı. Bana ben küçük vaktimden tatip kitap okuşunu özümge izcil hem rakıp geldim. Benim hayatımda en mühim nerse, ben en yakış gördüğüm nerse ve beni bugünkü dek muşundak bir Abdursul Abdurim kılgan derse del şu kitabın ibaretti. Ben hazır mı kitap okuyman? Bunun dinki mi okuyman? Lakin köpünce vaklada turmuştun eleştiligi, kızmetmen ciddiçiligi bilen bazı kitap okuyan mıgan küldürüm. İçim naydı, tıtıldap girdi. Bir kıl ciddilik turgusu gücümümen, endiş kılımen. Belkin bu, gözümdeki, yüzümün karakterdeki bir mesele boz gerek. Kitap okuğa vaktimde royum kanıdı. Kitap okuğanda bir hıl kuşallık çömemen. Şuna bazıda kitap okuğan muhabbetim olaydı küçük boğallık sebeplik bir kitapta 2-3 gün seti alı men. Hemen bugünkü dek hizmetteki, turmuştaki ve başka cihetlerdeki nurgun işlerinin hazır kıdek, bugünkü dek muşundak reyliski çüşüşü de kitap intayın muhim rol oynayan dep karayma. Şunun için radyonun uç dostları tevzisi yerim şu ki kitap okuşunu herkes koldun bemeyli. Kitap okuşunun paydası bir iki gündülü bulduğun işemez. Bu vakitinin uzdurışığı egişip ademde belgelik bilimse diye hazırlanganda karakter pişka vakti da onun dinkin kitabının önümünü his kılalaydı. Şuna kitap ne ömürlük dost kılaydı. Kitaptan paydınaydı. Ve güzel tevsiyelerimizdinkin silahın huzurunlağa yani güzel küylerimiz kettik.

Bakın. Muşuk kımmetini bırak bilmegenlikimden kaygırıvatım endepti. Endi muşu hikayedin biz şunu körü alalayımız ki, gazine bizden yenimizde. Lekin nurgun kişiyle onun güzel kıraydı. Bayamkı gep, pozisyesini doğrulamağın, pişanısının tətir işgeldiğinin ağırlıp nüzüge. Vaktini uhsiniş, ağırnışkı sebep, kağallıqnın özü, özünün putuğa, özü paltı çapkallıq ölen bana ver. Şunlaşka, özümüzünün yenideki gazinedin obdan paydın işini bileyli. Onda xosa, bu gazinini gazini kıldığan, özümüzünün kadirimizini özümüz kıldığan adam kim? Pekat ve pekat özünüz. Siz, öz royunuzda, menin yenimde gazini ba, men bir gazini igisi, diye vaktinizde ve muşu tepekkür adetini tıraklaştırıp, zil emel kığa vaktinizde, sizden yeninizde gazini ba, siz bir gazini igisi. Eğer siz, men de işim yok, menin gazinem yok, devasınız, sizden yeninizde 60 kallıstek altın bosu mu? Siz yanıla, gazin igiz emez. Demek, bu yerdeki mesele yanıla tepekkür meselesi. Bizden en kımmetli nersimiz yanımızda. Gep onu baykaş, gep onu işildişte. Fenemizse güzel küylerimiz, sen huzurunla da.

0: Her derecelik partkom ve hükümetle okutucula koşunu kuruluşunu küçeytişke ehmiyet berip, bütün cemiyette okutucularını hürmetleydiğen, mağarıpkı ehmiyet berdiğen yakşı keyfiyat yaratıp, mağarıp küçlük devleti kuruşunun küçlük birikme küçünü mücessemliş gerek.
1: Stansımız haberi. Stansımız bütün cemiyette okutucularını hürmetleydiğen, mağarıpkı ehmiyet berdiğen yakşı keyfiyat yaratıp, mağarıp küçlük devleti kuruşunun küçlük birikme küçünü mücessemleyli mavzuluk obzor ilan kıldı.
0: Stansımız haberi. Jongo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Devlet Reisi Xi Jinping 9 ayının 9 günü Çavşiyan'ın Devlet Bayramı'nın 78 yıllık münasebeti bilen Çavşiyan Emgekçiler Partiyası'nın başşucisi, Devlet İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong-un'a tebrik telgramısı yolladı. Xi Jinping mundaq dep görsetti. 78 yıldan buyan Çavşiyan Emgekçiler Partiyası'nın rehberliği de Çavşiyan halkı öz küçüğü tayınıp iş görüp, iştipaklaşıp küreş kılıp, Çavşiyan'ın sosyalistik türlük işlerinin cuş urup ravajlanışıga türtkü boldu. Bulup mu yakın kıyıladın buyan yoldaş başucu Çavşiyan Partiyası ve halkını yiteklep, iktisadi ictimai kuruluşunu bütün güç bilen ilgiri sürüp, bir qatar terakkiyat neticelerini kolgu keltirdi. Jongo bunundan çin könlüdün huşal. Qerindaş Çavşiyan xalqının Emgekçiler Partiyasının 9-cu kurultayda otturuğa koyulgan nişan vazifelerini amalga aşırıp, partiya ve devletin kuruluş işlerinde üzlüksüz yeni vaziyet yarata alaydıqanlığı işinimen. Xi Jinping bunulanı təkidledi. Jongo bilen Çavşiyan öz ara hemden boludugan takdirdaş sosyalistik dost koşnu devletle. Jongo Çavşiyan münasibetini yakşı koğdaş, yakşı müstekemleş, yakşı ravajlandırış, baştın ahır Jongo Kompartiyası ve Jongo hükümetinin katti tevrenmez fancini. Bu yıl 6 ayda men Çavşiyan'da devlet işleri ziyaretide bolup, siz bilen yeni bir ketim uçuruşup, İşki partiye, işki devlet münasibeti terakkiyatının yeni sahipsini açtık. Men yoldaş başucu bilen birlikte tırışıp, işki partiye, işki devlet münasibetige bolgan strategiyelik yetekçilikni devamlı küçeytip, birlikte öz partiyemiz ve devletimiz işlerinin terakkiyatı türtke bolup, işki devlet halkının bekt saadeti ve dostluğunu sicil ilgiri sürüp, rayon, hatta dünyanın tınışlıkı, mukimliği ve terakkiyatı gülünüşünü ilgir sürüş için tekimi zor tekbi koşuşunu halaymen.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık Dünya Mülazimet Sodası başlıklar yığını 9 ayının 9 günü Beycan'da ötküzüldü. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Goyen'nin muavin zonliyesi Din Şüeşan yığınığı katnaştı, hem de baş məqsəddə söz kıldı. Din Şüeşan mundaq dep görsətdi. Mülazimət sodası xalqara sodunun mühim tərkibi qısmı bolub, dünya iqtisadının eşi və kəsib dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüşdiki rolu barğansıri zor yuvatıdı. Rəis Xi Jinping köp qitim dünya mülazimət sodası başlıqlar yığınıda videoluq mühim söz qılıb, ya ki mülazimət sodası yığınıqa təbrik etə əvətib, mülazimət sahasıdaki içi vitiş həmkarlıq neçon qırlaşdırışının əmili tədbirlərini ilan qılıb, Jongo'nun yukarı seviyelik sırtkı içi vetişini kengaytıştiki kat'i iradesini. Dünya mülazimet kesbi ve mülazimet soğudusunun tereqiyatını ilgiri sürüşte mesuliyetini təşebbüskarlıq bilen üstüge alıdıqallıqını toluq namayan kıldı. Din Şöşen mundaq dedi. Növette halkara ixtisat soğudu endizisi tez sürette kaydı bərpa kılınıv atıdı. Mülazimet soğudusunu zor küş bilen tereqi kıldırış, mülazimet kesbini içi vetiş həmkarlıqını ilgiri sürüş, Jongo'nun talışı bolublu kalmay, teximu muhimi dünyanın ehtiyacı. O, mundaq üç təklifini oturuğu koydu. Birinci, mülazimet kesbinin süpti, önümü ve yenilik yaratış iktidarını östürüp, mülazimet kesbinin yokur süpətlik tereqiyatı arqılıq, mülazimet soğudusunun yeni pəlligi kötürülüşünü ilgiri sürsək. İkinci, Ecevitiş arqılıq yetekləşdi çıntırıb, mülazimət soğudusunu ərkilləşdürüş,

Qadirlik dostlar, Amerika zungtun Trump'nın alaydı eldisi Vetko bilen Küyoğlu Koşner yıkında Rusya bilen Ukrayna'da ziyaretti bulup, Rusya-Ukrayna tokunuşunu ahırlaştırışını məqsəd kılgan diplomatiya söhbüti musabısını kaytı başlamakçı boldı. Təhlilçiler mundaq tep qardı. Amerika'nın bu çağda Rusya-Ukrayna tokunuşunu yaraştırışı Dövlət içindeki siyasi əhvalını oylayışını məqsəd qılıdı. Vetkovun bu qitimki səfəri gerçi iki tərəfinin bir-birinin paytaxtiga öz ara hücum qilishidek ciddi vəziyyət

0: birleşip Ukrayna'nı zor miktardaki harbiy ve axborot jihatdan qo'llashda betaraf odil bo'lishni ishqa oshira olishi nihoyat tez. Rusya bilan Ukrayna'nın talabiga teng e'tibor beradigan uzoq unumli urush to'xtatish ve tinchlik ramkasini barpo qila olishi tez. Bunundan başka Trump hükümetinin yaraştırışını kanat yaydırıştaki maksidi diplomatiya neticesi yaratış, saylamının ihtiyacına mulazimet kılış. Onun yaraştırış arzusu ve hareketinin mukimliği yeterlik emez. Rusya Pelle Akademiyası Avrupa Tetkikatkanısının başlığı Alexey Geromiko halkılık mesele Amerika'nın diplomatiya cihetliği araştırışka devamlı katnışka teyarlık kılış kılmaslıkıgı bağlıq. Tokunuşni hel kılışta her 6 ayda andın bir ketim söhbet üstülüge kayıtıp gelişke tayangılı bolmaydı, dedi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Dünyağı Nazar programımız bu içi anlatış bəduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Kurbanlı Sacap var.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıkı imtihan bəməkçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arası da katırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu kılayım mı digen? Ligin bilimden təqdirimini özgertidigallıqıga. Tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğalıqıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən tamak yetküzgüçi. Boran çapkundunun yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmasam, texmu biyaram bolumən. Lekin öyge kaytışımını kütüvatkallarını oylusamla, kaytıdan canlanıp getimen.
4: Dada, Abdot kardap gitmişsiz.
5: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtira.
9: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
10: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
11: Qayta gayretki kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
12: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
10: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
12: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayıq barayli.
10: Yaşlıkımız urğumaqta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta mən mundaq bir avazını anladım.
11: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
13: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
10: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
14: Topni 4-cü numara verdi. Jungo komandası topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdu. Hep belli.
10: Əmgəkçilər yeni dövrün gözəl səyibsini açdı.
15: Burmumuqdan stanokçı. Tokyoludan zapçaslağıcı. Hamısı qalbimdəki sənət buyumları.
10: Dövlətin mühim qoralları Jungo yazımçılığının tövrikidir.
15: Neçə milyon qetimlik təcrübə arqalıq texniki tosalğısından qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzğa aldıq. Vatanperverlik hissiyatını çoğun kuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcı

Radyo anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 29. kıtımlık kollektif ügünüşüye riyasiyatçılık kılganı sözlügen, tırışıp adem bilen tabiat inak bülü ötüdüğen zamanivillik berpa kılış gerek namlıq sözünü anlatımız.

ve amma ortak katnışıdığan zamanevi muhit düzey sistemisini takamullaştırıp, bir gevdileştirip planlaş, bir gevdileştirip oğrulaştırış, bir gevdileştirip olgı sözetiş, bir gevdileştirip sınaş tüzüm mekanizmini berpa kılış gerek. Ekologiya medenliki tüzülmesi ıslahatını çoğunkur olgı sözetip, yeşil terakiyatının kanun ve siyaset kapalıtını küçeytip, tabii baylık mülük hukukuna dair tüzüm ve kanun nizamlarını takamullaştırış gerek. Muhit asraş, energiya tejash, bulgumu çıkırışını azaytışka dair çeklemelik körsetküşlerini başkuruşunu mükemmeldeştirip, mukum maliye selinmesi mekanizmini berpa kılış ve takamullaştırış gerek. Bulgumu çıkırış icazeti tüzümünü umumüzlük yolu koyup, bulgumu çıkırış hukuki, energiya işiltiş hukuki, su işiltiş hukuki, karbon çıkırış hukukini bazarlaştırıp, soğuduğu selişini algı selzitip, xavp xatarni tizginlash mexanizmini barpo qilish va takomillashtirish lozim. Yashil madaniylikni zo'r kuch bilan tashviq qilib, umumiy xalqning tejash ingi, muhit asrash ingi, ekologiya ingini kuchaytirib, oddiy, muvofiq, yashil, to'g'ri karbonli turmush usulini tashabbus qilib, go'zal jungo barpo qilishni umumiy xalqning ongliq harakatiga aylantirish kerak. 2018 yıl 5. ayının 18. günü memleketlik ekologiyalik muhitni qoğdaş yığını da mundaq oturu koydum. Döltimiz ekologiya medenliki kuruluşu kat-kat besim kuduş gelgen. Eğir yükni zimmege elip ilgirleydiğen aşkışlıq mezgildi turvatkan bolup, teğimi köp ela süpetlik ekologiya mahsulatları bilen təminlap, xalıqnın kündün künge iş berivatkan güzel ekologiyalik muhit ihtiyacını kandırış ötkülüge hücum kılış mezgili kırdı. Şunaqla, gevdilik ekologiyalik muhit meselelerini hel kılış şaraiti ve iktidari hazırlangan köznek mezgili kadem koydu. Her dercilik partiya komitetleri ve halk hükümetleri siyasi hüküm kılış iktidari, siyasi özleştiriş iktidari, siyasi icra kılış iktidarını öztürüp, devletning çoğun işini köngülge püküp, ekologiya medenliki kuruluşidiki siyasi mesuliyetini zimmege ilip, kıl digenini katti kılıp, kılma digenini katti kılmay, partiya merkezi komitetinin ekologiya medenliki kuruluşi doğrusidiki tedbir uğurlaştırmalarının emelilişip, önüm berişige hakiki kapalatlı kılış gerek. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ünlüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 29. kitimlik kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen tırışıp adem bilen tabiat inah bölü ötüdüğen zamanivilik berpa kılış gerek namlık sözünü anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadı da bulğundak biz tünügünki radio jurnalı programımızda Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gün namlıq hikayesinin aldın kısın anlatkandıq. O, operasiya karvetiden sağ salamet düşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köğün koyup davalışı. En mühimi yoldaşının keç gündü suyundan ayrılmay aldın haber ilişi sebep olgan idi. Ondaq da bugünkü günde o yenim üçün yoldaşını rencip kalıdı. Bu da kızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılgan Gülbostan Abdurrahim'nin tarım jurnalında ilan kılıngan Tozumas Gün namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Qan doktorunun ko'rsatmasi bo'yicha operatsiya qilinib 3-chi kuni saharda yo'ldoshim g'o'ri chiqib turgan shifan olib kiribdi. U meni asta yo'lab o'ltirg'izib, ilmon suvi chilangan lungi bilan yuz qo'llarimni surtib, oshni bir qo'shiq bir qo'shiqdan olib pulab, xuddi bo'yoq balig'i ishkizgandek ehtiyot bilan ishkizgach, bugundan tartib rasmiy tamoqqa kirishib ketasiz. Tamoq yeyishda sal aktivroq bo'lmasangiz bo'lmaydi. Adam yemaklikdan o'ri turdi. Sizin azaldığında tamakını az yediğin, işini köp kıldığın adetiniz var. Hem de tamakını toyğı dek yap, aramını yakışı almışsınız bulmaydı. Sizde tel tökü sakaytıp, andın öy gelip getirmen. Çüşte göçki tamak yesiniz bulduyken, Yelili doktorunun yeniğe kirip sorap çıxdım. Sizge öyde etkendek okşığın ögürden ekirmen. Yakınlıya da məksus öy tamları çıxırdığın aşkanı bakken, dedi. Onun mehir tökülüp durduğun sözleri kalbimden valla diyordum ötti. Bang doktorunun beni operasiya kılıp olupla Beijing'a ketmesinden kündü netçi vaq əhvalımını közdüb, şunun o masalda doğru okullarını tanşap yerişi. Bir tukkan qeyrindeşide köyünüşi, yol düşümünün ıxlas bilen pərviş kılışı netiyse de aptaptek sargayıp ketken çehrimge kan jügürüp, putkolumga mağdur kırışke başıldı. Dəl 8 gün boğanda beqinimga esilgan şirankini elevetip normal hərkət kılalayıgan buldum. Yol düşüm kündü 3-4 vaq kolumdan yedilip koridorda astı astı mangozdi. Putkollarımını yengil uğulap, kiçik balını pəpələgendek pəpələdi. O bunun üçün bərəqiydi mızarla baxmadı. Məsul sestranın yardımı da balınızdan çıxış rəsmiydini pütürüp, yol düşüm bilən doktorxandın ayrılışqı təmşəlginimizdə Wang doktor sizning tezli asli kayganligingizni ko'rib, bahmi xoshal bo'ldim. Yo'ldoshingiz sizni balasini baqqan, onidek yaxshi baxti. Menga shundoq inoq o'tdinglar. Baxtliklardan kesal qo'rqdi. Sabringlar o'ngishlik bo'g'ay, deganicha bizni ustib qo'ydi. Tex 2 kun ilgari u yo'ldoshimga o'zining telefon nomerini yozib berib, har vaqt mening kesilim to'g'risida so'rashga tegishli ishlar bo'lsa, xijil bo'lmay telefon qilishimizni. Beijingga kelsak, izlashimizni. Biz bilan qeyrindoshdek o'tish orzusi borligini aytgan edi. Biz uyga qaytib kelib aytdilar, "Bog' doktor menda qanday o'zgarish bo'layotganligini, dorilarni ichgan ichmaganligimni so'rab telefon qildi. Biz hozirgi chipatpat ahvol so'rishib o'tyapmiz. U cho'g' o'g'lim Beijingdagi tanliq tashuvga o'tganda cheksiz xoshal bo'lgan ham uni hayit bayramlarida uyga taklif qilib, aziz mehmon qatorida kutib, mashinasi bilan maktabga olib qo'yadi. Wang doktorning dalolati bilan o'g'lim aspirantlikda o'qish uchun texmi tirishdi. U chaqiriq qog'ozini topshirib olganda, mening bu natijamni Wang doktorning rahbatidan ishonch ato qilishdan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi. Avval Wang doktorga, andan meni yaramliq tarbiyalab armonlarimga yo'l etib bergan sizlarga rahmat aytaman degan edi. Salomatlik sababidan o'tgan yilning oxirida kasallik ta'minlashiga chiqib edim. Yo'ldoshim shahrimizdan 200 km yiroqdagi bir chat yeziga xizmat bilan ketib qoldi. U xizmat korpusidagilarning ishlari bek aldirish. Vaqt sich. Qoldigan xizmatlar ko'p bo'lishqa uyga pat-pat kelib bizni yo'qlab turolmaydiganligini aytgan edi. Men bu ilgari asosiy qatlamda xizmat qilib boqishqa, uning degani bo'yicha butun zehnimni o'g'limni yaxshi tarbiyalashga özümün salamatligimni asrashqa qaratib, onun bizdan xatirjam xizmatlarni yaxshi ishlashiga moslashdim. Afsus, onun bilan bir hafta burun o'g'lim ikkimiz sin orqali ko'rishganda mening yolg'iz chapatatayotganligimni. Shu sababli burunqidan sal o'riqlab, qapoqlarimning sangilib ketganligini tilg'a olib, oxirida "Xo'sh, yapma qapoq xotinim" deb mening nechta kecha kirpik qoqmay, yostiqimni namlab chiqishimga sabab bo'lgan edi.

Yaş çağlarımda közünün yeğini yegidek kız idim. Kançılığan jigitler çekisige gül kılıp kısışını armanlıgan. Mağa sögü xatlarını yezip, bir-birden kızgınıp yürüşken idi. Emdeço, əlliknin bu soğısı qadem amay durup, aşı güzellikim solupdu. Şuna yoldaşım menden çinip, köngüldekini otolu etdi. Şu gündün başlap, eynek qarğım keledigan. İş hoş yaqmaydıgan bop qaldı. Neç gündün beri tamak etişkimi kolum bamay, oğlumga sırttan tamak elip bədim. O, öy tamakını yap adetlengen boğaşka, sırttan tamakını mı tözü kiyemey, egisi köngül bölmegen aslan kabi boyun kısıp kalmaqtı idi. Tek tönügün oğlumnu mektubi keçiktirip koydum. Hemisi şu kabahatik düşünün, şu mudhiş sözünün təsirini idi. İçimde açıqıp durgan iki kömürün kögen düşümünü qaytı oylaşka başıldım. O çüş azaplarımını dolqulutup, Nijat haqqıdaki kumanlarımını teğim ulğaytıp etdi. Nijat bilen işkimiz daim birli mağıdıgan. Yıldızla biz üçün mehirini tökken, işki qasınıqı otkaş tek kızargan yolğulla bilen tolgan çığır yolda onun kelişini kütüp durgu dekmen. Onun karısını kösamla yolğulla arısıgı mökünü bilip, onu taza bir taqaza kılıp etdi degen hiyalını kıp durgunumda, o uçsığı qeyp kızıl köğüne kip, akkoninkidek boynuğu kızıl közlük, oltun zanjir esivağan bir nazlının koltuqlığını içe, mağrur qadam bilen men tarafki kelip atko dek. Çişlerim gazaptan kırışıp, nefeslerim boğuldi. Bağ küçümünü kolumğa şığıp, muşlarımını tügüşke urungan bolsam mı, madarım yetmedi. Bağ avazım bilen, yokal iplasla, bu pakız yanı bulgaşma. Nijat, sen adam emesken sen dep esedep şığlap, öz avazımdan çöçüp oyğunup ketken idim. Adamın dert yeydu, tömürünü dat yeydu degendek, tönügün keşte yatak uyumge bekini bilip, seherde mektepki yolu saldıgan oğlumnu oyğu dışınımı untup kaptı ben. Pekat saat ıstırlıksı 10 diyen rakanını kösetken dila, nağışlıq içine bir ıstakan kahve içip, beşimden ağırkını toxtutay dep ornumdan durganda, közürüm oğlumun somkısığı çüşüp, onu oyğatma alıqımını bildim. Oğlum özün hücursta tatlı kuklav atattı. Şu dakikada ləvlerimi çileginimce özümünü qatlıq ayıpladım. Mən əsli səhərinin işkini çekip, torğay çocuğulmasta ornumdan durup, güllerge su quyup, Kadinas aşxanamda oğlum üçün naşlıq tayarlap, onun peşanısı genişlap suyup, mektubu ustup koyduğun məsuliyetçan ana əməs miydim? İç-içimden dəvrəb gelip atkan bir jığa meni elkege ilu aldı. Tazlıq öy kirdim de, işini çın etibilip, puhadın çıkıcı jığladım. Andın, yüz gözümünü muzdaki suyu yuyup etipla, çayğı ot yekip etip, oğlum Nihatını çakırdım. Oğlum, kiyimlerini aldırmay kiysen mi buludu? Mən bugün sını oyğu dışını ıntıp kaptı mən. Keçece çişim ağırıp uxlayamay, səhər yakın uxlap kaptı mən. Hazır mektepke bassan mı, 3. saatlik dərsdən düşüb, 4. saatlik dərs kırıp buludu. Şuna, çüşdən kiyin özüm ilip berip, müallimingi ahvalını düşendir mən. Aldığında xeycil mən. Aba, mən üçün sizin salamet deyiniz həmədə mühim. Dərslərini müallimdən sorab ügünü

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından buyan linfa hücayrilerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayrilerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerle soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Öz özüge hizmet kılış hareketini aşırıverse, ziyalanğıcının zihnini tölep berişi gerek mi? Şünliven bakmacılık deniz rayonu muhitini tüzey sebebinin bırakla 2 yıl taşınıp kaldı. Arlıkta ızcıl birer adamı başkurmadı. Şunun bilen Wang Xiaoqiang'ın savaqdışı Song Xiangyun pırsatın paydınıp başka bir neç bakmacı ailesi bilen Şünliven bakmacılık deniz rayonu'na bakmacılık eslerlerini ornattı. Lekin 20 yıl ötmeyle koç başkarması bu deniz rayonunu Gufo'a ödüberdi. Gufo naid tezle adam başla bakmacılarının tahminen 300'dün köprek bakmacılık eslerisini çıkarıp taşıldı. Bunundan haber tapkan Song Xiangyun naid hapı bulup Wang Xiaoqiang'dan mesleğe sordu. Arkadılar başka bakmacılar bilen birleşip Gufo üstüdün sot mekkemesi gibi deva kılıp onundan özlerinin barlık ziyalarını tölep verişini talep kıldı. Ondan da Song Xiangyun Katarlıklarının talepi Halk Sot Mekkemesinin kolluşuğu erişelemdi. Aldı bilen bu vaktiki deli misali karapakaylı. Bu deli misali kanundaki öz-özüge hizmet kılış hareketi geçitildi. Ondan da öz-özüge hizmet kılış hareketi degen ime. Öz-özüge hizmet kılış hareketi degen de hukuk ikisi özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün ciddi hem devlet organlarının kolluşuğu erişelmegen ekvalda başkalarının mal mülki ya ki erkelikige özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaydıgan zörür dairde belgilik tedbir kollansı boludu kalıbını körüstüdü. Meselen tutup geliş, tutup duruş katarlık. Bu tedbirlemu kanun ya ki icdimai umumi ahlak itiraf kılıdığan bir hıl hareket hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Gufo'da hakikaten şu deniz rayonunu kanunluk başkuruşu hukuku ba. Song Xiangyun ve başka bakmacı ailelerinin hakikaten bu deniz rayonuna nispeten kanunluk başkuruşu hukuku yok. Lekin ula bu yerde bakmacılık eslerlerini ornatmadı. Ulanın bu hareketi Gufo'nun bu deniz rayonuna ödügerlik hukukunu yürgüzüşüge dahlı kılıp, Gufo'nun kanunluk hukukunun parçalıp gitişini keltürüp çıkargan. Vahalenki bu dilonun ehvali öz-özge hizmet kılış hareketinin kolunu şartıge uygun kelmeydi. Çünkü aynı çağdaki ehval onca ciddi emez. Bundak ehvalda Gufo'nun Song Xiangyun kadar... Bundak ekvalda Gufo'nun Song Xiangyun Katarlıklarının özünün şahsi hukukunu parçalıp gitiş hareketini kanun vasıtası arkalık tosup, özünü koğdaş tedbirini öz aldığı kolunuşuğa mutlak yol koymaslıkka yeterlik vakti var. Şununla bir vakitte onun kullanılan tedbirimi iddiayın muvafık bulmalar. Gufo'nun kılgan etkileri herkizmi özünün hukukunu kanunlu koğdaş bulmasının eksice yollu koğdaşını çekidin zor derecede aşırıp etken. Bakmıcı ailelerinin mal mülkünü hili eğir ziyan uçuratkan. Umumlaştırganda Gufo özünün karamla çıkılgan hareketi üçün belgilik bedel tölişi. Bakmıcı ailelerinin münasip iktisadi ziyanını tölep verişi gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturi 1177. maddesi de bundak belgilengen. Kanunluk hukuk menfaati ziyan uçurap ciddi ekvaldı kilip, Demallıkka devlet organlarının kovduşuğu erişelmey, derhal tedbir kullanmasa kanunluk hukuk menfaati toldurgusuz ziyan kuşuraydıgan bop kalsa, ziyanlanğıcı özünün kanunluk hukuk menfaatini kovdaş üçün zörür dairde hukuk çıkılğıcının pul milini tutup kiliş katarlık muvapık tedbirlerini kullansı boludu. Lekin devletnin alakadar organlarının bir taraf kilişini derhal talep kiliş gerek. Ziyanlanğıcı kullanılan tedbir muvafık olmalıktan başkalarına ziyan yetse, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü gelişi gerek.

0: Nevri aksının münasiyetini yüşürüp toy kılıp, 14 yıldan kiyin acıraşmakçı bolganda. Tövende muhbirimiz bu vaqtiki delo misalını sözlep berdi.
1: Nevri aksının münasiyetini yüşürüp toy kılıp, 14 yıldan kiyin acıraşmakçı bolganda. Adil bilen Nurbiye nevri aksının münasiyetini bulup, ular erkin muhabbetleşkendin kiyin tukkançılık münasiyetini kasten yüşürüp, 2013 yılı 11. ayda tizimletip toy kılıp, 2015 yılı bir kız perzentik bulgan. Toy dinkin iki taraf köp kıtım talaş tartış kılıp muhabbeti buzulgan. 2026 yılı 5. ayına 7. günü işkeylen sot mehkemesiyle birlikte dava kılıp, acırşış hem de mal mülükünü bölüşüş, perzentli bekiş hukukunu bekitip berişini talep kılgan. Dilo kabul kılınğandan keyin dilo becirgüçü sodiya iki tarafını murasa kılışqa təşkil edi. Şikeylen birdek acırşışqa koşuldu. Perzentini biqiş, öymülükni bölüşüş qatarlıq işlarda birdeklik hasıl kıldı. Murasa namı tayarlamaqçı bulup, iki tarafının salahiyet uçurunu yeni bir qıtım seliş turvatqanda dilo becirgüçü xadim Adılının Nurbiyanın hamısının kızı işkallikini, ikisinin iki evlat işçidiki Şirem Qandaş tuqqan işkallikini təşürüp inixlidi. Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəstorudu ki, alaq

bir ilan tartıp çıkan ölkü alıp torda kımar oynaş değil olsa. Kıskısın süpsünün arkısı yuşurundan kımargı çetişlik bir ilan, mün çakırım halkıgan, deloğı çetişlik obrot kımeti 2 milyon 200 min yendin aşıdığan torda kımar oynaş şaykısın tartıp çıktı. Yakında Bingtan 3. Şi, Tumşuk Bozyer Özleştürüş Rayonluk Gongan İdarısının halk sakçıları Hubei ölkesi Wuhan şehri berip, şu caydaki gongan organlarının maslışı da bu kımar şaykısını bicit kılıp, 13 cinayet kumandarını kolu uçurdu. Deloğu çetişlik 134 yan telefon, 6 kompüterini tutup kaldı. 300 min yendin artık kanunsuz erişken paydını teşürüp tutup kaldı. 5. ayının 9. günü Tumşuk şehri ağalısı canfamlık öyde kıskısını körüvatkan da Asan Pultepeş barmak uçuda küssünün şiş namıdaki bir ilan onu celip kılavaldı. Bu 2 günde təlim 10 gün geldi. Belkim tez pul tapa alışı mümkün. Aşközlüklünün türütküsü de canfamlık ilandaki ündidar numarını koştu. Karşı tarafının kadem mi kadem az duruşu bilen o çıgıra sırtıdaki malum kımar EPP'sini düşürüp 600 yuan kımmet toluqlağan ikin Tauyuan cehennamlık mevhum bölmeyi girdi. Bölmede Dajo kartısının tarıhtılgan avazi kulakta öde yandı. Canfamlik tezla onun işçiki kırıp getdi. O yan telefon ekranıdaki fişk sanının əsəbiyletçe soğuluşuğu əgişip, bank hesabatıdaki somının üzlüksüz parğı ayını atkalıqını pəkət yesqılanmıqan idi. O, beynormallıqını eskılığanda alı kaçan 13 min yandın artıq pulunu uturup bolğan idi. Canfamlik dərhal sağçığı məlum kıldı. Sağçı tərəb dəsləpki qədəmdə təşürüş arqılıq, bu EPP'nin kəyinigə təşkilinişi puxta, iş təxsimati inıq bolğan qımar şaykısının yuşurunğalıqını inıqıldı. Arqıdın xəliq sağçıları Canfamliknin torda qımar oynaş telosuğu çetişliq, məbləq oburut xatırısını bir-birləb təşürüp, Kımargı katnaş kuşula kımmet toluqlaştın, şayka kanunsuz paydı ilişkici bolgan bütün zencirini retlep çıkıp, yipucini Wuhan şehri karattı. Teşürüş arkalık bu kımar şaykısının Wuhan şehirdeki töt çayda asaslık uu tesliqalıkı inıklandı. Bu kımar şaykısının hareket izini inıklaş üçün halıq sağçıları Wuhan şehri berip, şu caydaki gungan organının hemkarlışıp teşürüşü arkalık bu şaykının Wufamlik Katarlık 13 kişinin teşkillengeligini, işki kısmı da mükemmel yip halkı şekillengeligini baykıdı. Her kaysi halklığa məxsus adam məsul bolgan, təqiqləşki karıştırış ini intayın güçlük. Əzalanın yürüş turuşu sırlıq bulup, şehrinin her kaysi bulun kuşkaklarığı yoşurunğan idi. Halıq sağçıları Wuhan şehrinin koç koylarda uda yoşurunup durup, təkşürüp, ahırda bu şaykı əzalarının tirikçilik izi xəritəsini bekitdi. 6 ayının 3-cü günü Tumşuq Bozyer Özləşdürüş Rayonluq Qınğın İdarısının 40 neç sağçı küçüdün təşkilləngən məxsus deyilu qrupsi Wuhan şəhərgi yetib gelib, keçiləb töt uğunun ətrapının yer şəkli koridor qurulması qatarlıqlarını alı qoymay rəd qıturğuzub təşürdü. Təşürlüşcə, Kımar şaykısının töt uğusunun 3-ci birdək 18 qəvətdin yuqri 8 qəvətlik turalığı caylaşqan bolub, İşik katı sağlanırken. Bu ekvalıqlarda məxsus delu grupsin sağçı küçün töt yolu bölünüş, mas qədəmde kamal kılış, kontrol kılış, pembilen ilişini asas kılışda tutuş layihasını tüzüb çıxdı. 6 ayının 4. günü saat 13'de baş cinayetçi Wufamlik turuşluq uğuda xəliq sağçıların sağtı salahiyet bilen işik konqırqını bastı. Caqqıda kılgan avaz bilen tən, Oğurdun sağlanış işki içilgan peyitte xalık sağçıları öyge etilip kırdı. Kompüterde meşgulat kılıp sallıq məlumatlarını üçür etmekçi bolgan cinayet komandarları nəx meydanda kontrol kılındı.

Radyo Anlıkçı dostlar. Bugün Okutukçular Bayramı. Bu münasebette hemen stansımız Uyghurca Anlıkçı bölümündeki barlık hizmettaşlarım ola kaliten. Radyo Anlıkçı'nın barlık okutukçı ustazlarımızdan bayramını kızgın tebrikleyemem. Kadirdan...

Sevimli dostlar programımız kaydıp geldik. Kel muhabbet çeksiz dalığa kol tutuşup sekreyli bir dem. Karlık tağla igiz çokuda sen kuşkine men karay bir dem. Kel muhabbet yıkırak kegin bağrıngı tan söygüne bir dem. Kar mı erip muzla mı erip ikimizge koşulsun bir dem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı bir dem. Köktiki ay daldı boğandek, mundı şaylı kenişip bir dem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş beni işkine bir dem. Hiyal şiirin bekme lezzetlik, huzur sürey oygatma bir dem. Muhabbetke teşna kalipler üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adam bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindiken. Yani ondak olsa nöbetteki demlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylı.

Daşıyorsa Karmaka'daki Beijing Tongren Doktorhanesi Köz Kesellikleri Bölümünün Mavi Müdürü Vıraçı Tenli tanıştırıp mındak dedi. Bu hıl resimden layihalanış logikisi, nakış ve ark görünüşünün yorukluk, karanguluk derecesini yakınlaştırıp, okşa seviye yetküzüp, fakat inçke renk perkeyi tayınıp, uçurunu Adem gözünün körüş tor perdesi de, fıçhıl körüş konusu içerisine ayrım ayrım koyuş arkalık. Şu ahvaldan paydalanıp, okşaş bulunan dolkun uzunluğundaki nur sezgörlükü maskeledigen kılıp, Adem gözünün kızıl, yeşil, Kökten ibaret üç rengini siziş fizyolojik normal renk sezimi iktidarı arkalık farklandırışını gösterdi. Normal renk sezimi barlar bu inçke renk farkını farklandırıp tutuvelip sanlarını arka görünüşten ayırıp çıkalaydı. Kızıl yeşil sezimi bir normal bolgallar kızıl yeşil farkını farklandırış iktidarı tüvellep ketkellikten nakış arka görünüş bilen içige yazılgan san koşulup gitip fark kılalmaydı. Tenli bunlarını təkidledi. Saxta oxşaş rənglik rəsimini təkşürüşünün intayın qatdıq aldıq şərti bar. Çoxum ölçənlik yorukluq, muqım körüş aralıqı, bəlgilengən vaxt içide layaqətlik təğəz əsli nusqıdaki rəsimini oxşaş qılıp işletişini tamamlaş gerek. Biz tordu körgən rəsimlərinin köpəncisi təsvir köçürüş, sürətki tartış, köpqetin pırıslap qısış, Andın oxşaş bulmağın yoruqluq dərəcəsi, rəng temperaturusudaki elektronluq ekranda körüstüş qatarlıq usullardan ötkən bulub, rəng allıqaçan dəsləbki ölçəmdən çətnəb getkən buludu. Əslindəki rəng pərqləndiriş sualı naid asalla şəkil pərəzqli sualı qaylanıb qalıdı. Onundan başqa, ölçəmlik rəng sezimini təkşürtüşdə bir parça rəsim gələ əməz, bəlkə bir qorub bir rəsim gə qaraş gərək. Bir parça resimge hata cevap bergen bilen renk ağrısı edip diagnoz koyuşu bulmaydı. Şuna yan telefonu karab özünü sınayış pekat köngeli çi saplanıdı. Herkes mi bu arkalık özge renk ağrısı edip diagnoz koyuşu bulmaydı. Oradaki AI mı bu resimini görgendiyken renk ağrısı edip hata tonup kaldı degen kızgın münazirigi karıta tenliye çöndürüp mundak dedi. Adem közü bilen AI'nin parklandırış logikisi okşumaydı. Adem közü körüş konusu öcerisi arkalık nur dolkunun esizdi. Andın körüş tor perdesi ve çoğun min arkalık renk sizimini şekillendirdi. Bu fizyologiyelik AI köpünçü meşgili çeryanı dögengen ızna, sızıkçılar şekillerge tayınıp resimdeki mezmunlarını paraklandırdı. Renk ağrısını tekşürüş resimi şekil uçurunu kasten acizlaştırıp, tarkılış çeryanı da renk parkını yoktudu. AI pekat öz ambardaki erkil ıznalarına tayınıp cevabını periz kılıdı. Ama bivasta renk farkını körelmeydi. Şuna bunun hatalık körülse eceplenerlik emez. Renk acizliği herkiz renk ağrısı edigerlik emez. Prava ve kesbi selametlik teşhirişte bu yerdeki renk ağrısı edigendeki ölçem zadı kayerde. Bir resimli tonyalaydıgan tonyalmaydıgalıgı karaganda Tekimi köp kişiler renk siziminin normalsızlıkı, pravi iliş, hizmet tepişki təsir körüstemdi yok digenge bekrek köngül bölüdü. Tenliye tonuşturup mındak dedi. Elimizde hazır yolu koyulu atkan motorlu katnaş vasıtlarına eydeş kinişkisi boyunca selametlik tevşürüşünün renk parıklandırış iktidarı koyulguan sebebi nahayt bivasta hem inik. Katnaş signalı sistemisi de kızıl, yeşil renkler ayrım ayrım alda Toxtaş və yol yürüşünün yadroluq uçurunu üstüge alğan buludu. Bu rənglərin pərq itiş itəlməslik, yol yürüş bixətərlikigə bivasta münasibətlik. Ləkin amma arısıda umumizlik alda mundaq bir xata qaraş məvcud bulub duruvatıdı. Rəng acizliqi bilən rəng qarğısı pütülləy oxşaş bir gəb. Rəng görüş aciz bolsula maşinə edilə bulmaydı. Tənli bunu çöndürüb mundaq dedi. Rəng acizlik bolsumu, bəzilər yenili münasibətlik rənglərini fərqləndirəliydi qallıqını. Pəqət rəng öz ara yıqıllaşqanda fərqləndiriş iqtidarının tövəlləydi qallıqını yenik bildirdi. Yenik dərəcdiki rəng sizimin normalsızlıqı, optomobil əydəş tələpigi uyğun kilidğan kəlməydi qallıqıqa, salahiyyəti bar davalaş aparatları qaydı böcü hüküm çıxarıdı. Optomobil əydəşdən başqa, yəni nurğun kəsiblər rəng sizimigə münasibətlik kəsbi bosoqlarga uçuraydı. Tiyanli xulasılab mındaq dedi. Umumən,

anda gireleşme bulgunuş peyda buluşu mümkün. Uçuruşuş kölümeyi kançı çoğun bolsa, meyvelerinin süpüde asallı özgürüp getirdi. Eğer desmal bilen sürtüplü boldu kılsanız, teximi köp bakteriyeler peyda buldu. Biz adatta nefes alganda, gep kılganda nurgun tükürük çatırandıları boludu. Tükürük çatırandıları nefes yolu keselliklerinin tarqılış xavipini aşırıpla kalma yana yemeklilerini mi bulgaydı. Tadqiqatı baykılışca normal gep kılganda, yötelgende ve tüşkürgende tükürük çatırandıları koyup bir oldu. Çoğraq çatırandıla 2 metrlik gorizontal arlıqka yötkilişten burun yerge tüşüdü. Kiçikrek çatırandıla yerge tüştün burun pütüllay parga aylınıp uzun vaqt havada turup kalıdı. Hem de hava ıqımığı ägişip hareket kılıdı. Şu an meyve toğırganda bir qetimlik maskini takıp alganda çatırandılarının yemeklikni bulguşunun önümlük aldığını alğılı buludu. Meyvelerinin yasaş ve saklaş vaxtı inik emez. Yayma ornığı koyulgan meyve toğralımlarının yasaş ve saklaş vaxtını inik bilmeyimiz. Meyvenin süptünün özgürüş derecesi saklaş vaxtının uzırışıq ägişip işip barıdı. Yemeklik bir xatarlıki xavip xatırımı bununla ägişip aşıdı. Hem de oxşaş muhitta kesilgen meyvelerde mükemmel meyvelerge qarğanda bakteriyalar teximi asan köpeydi ve süpte özgürdü. Qandaqlı bolmasın, meyveni kesken dakikada bakteriyalar peyda buldu. Bolup mu yaz pesilde temperatura 30 selsiye gradustun yukarı buluşu mümkün. 4 selsiye gradustun 60 selsiye gradusku bolgan arlıq yemeklinin xatarlik temperatura rayonu bolup, bu temperaturda erxil bakteriyalarının köpeyi sürüti nait tez buldu. 2017-yili yemeklik mənbəlik kesellik qozğatqıcı və kesellikleri de elan kılıngan bir bac tədqiqatda qoğun, mango, tavuz, xolungu, mugua ve ananas qatarlıq meyvelerde oxşaş bolmağan saklaş temperaturası da salmonella bakteriyası ve çoğuşay tayaqçı bakteriyasının ösüş əhvali seliştirildi. Nəticəri bayqılışca, yeni meyve tərkibidiki salmonella bakteriyası ve çoğuşay tayaqçı bakteriyası 5 selsiya gradusluq saklaş şaraydı da 6 gün içirə görünərlik özgürüş bolğan. 25 selsiya gradusluq şaraydı saklığanda, bu iki xil bakteriyanın sani en köp bolğanda bir gün içirat 4 əs köpəygan. Qop qoyuş vaxtı qanç uzun bolsa, bakteriyanın sani şunç köp bolğan. Bunadın körbelişki buldu ki, koçu boyudiki meyve toğralımlarının bakteriya bilen bolğun iş nisbiti tövənəməz. Saqlaş vaxtı qanç uzun bolsa, temperatura şünç yuqır buldu, şunun bilen yemeklikdin zəhərliniş xatırımı şünç yuqır buludu. Xulasılsaq, Koçu boyuda setildiğin meyve toğralımları kolaylık bolsa mı, ama çoğum işencilik dükkanlardan setiliş gerek. Bolup mu balılar, yaşangallar, amıldar, ayallar, katarlık, immunit küçü bir kadar tövən kişiler topuğu nisbeten teximi ihtiyaççan buluş gerek. Belki yüküngüz kilip ketken bolsa, tazlıq şaraiti layaqatlik hem nəh meydanda setivalgıl bulduğun dükkanlardan setivalganda nisbeten hatırcan bulsuz.

0: Qaysi yezi bazarla çarvılarını küzlük yaylaqı köçürüşünün beyxatar, tertiblik, yukarı önümlü kanat yaydırılışıga bütün kişi bilen kapaletli kılış üçün aldın pilallap etraplık orullaştırıp yaylaq köçüş çarvı yoldurdaki beyxatarlık yoşurun xavipini umum yüzlük rətki turguzup tekşürüp tüzəb yaylaq köçüş liniyası ve vakit tertibini ilmi pilallap türlü kapaletlendiriş tedbirlerini yençikileştirip, mükemmelleştirip, küzlük yaylakı köçüşünün beyhatarlık müdafiye liniyasını her tarafıma müstehkemledi. Kutubin ayası Taşpelenpey, Kazak Yezlik, Çarvıçılık, Maldoktorluk Punktu'nun başlığı Ercan Ağat Mündak dedi. Yaylak köçüşünün bütün ceryanı da, çarvılarda yokumluk kesirliklerinin olduğunu iliş, karantin kılış, yol ahvalının mesleğet veriş, ciddi ahvalı takabül turuş, yardım veriş, yöleş katarlık, halkı kolay mülazimetlerini maskademde kanat yaydırır. Çarvıçılarını yukarı pelli mezgeli bilen takıştırmay, ilmi, beyhater, tertiplik, otlak köçüşke yetekliduk. Kızılsu oblastı Akçı nahiyasındaki deniz yüzünden 3500 metre egizlikteki Kocarı Çarvıçılık rayonu dumu aldıraş menzeri şekillendi. Çarvıçılar çarvılarını eydep 80 kilometre yıraklıktaki küzlük yaylakka tertiplik köçtü. Şucaydaki sakçıkana yol boyudaki kıyan, taş düşüş, tik yantolu katarlık cihetlerdeki bihaterlik yoşurun xayıplarına karta çarvılarını kogdaş mülazimet etirti teşkilleb çarvıçılar ve çarvılarının bihateri köçüge kapaletlik kıldı. Akçin ayası kıyan çat çigara sakçıkanısının halif sakçısı Şiyon Çünpın muhberi mündak dedi. Asaslıqı boşluktu çarılap tekşürüş, yoldu növetçilik kılış, bütün musabıda çarvıqı əgişip meniş şekilde çarvıçıla ve koy padlılarını ilgiz tağdaki xatarlık caylardan muhafizet kılıp ötküzüp, yaylaq köçüş hizmetini oğuşluq, tertiplik elip berişka kapaletlik kıldık.
1: Stansımız xəvri. Hazır, dəl küz bəslədə çarvılarını vanılap kurt yoktadığan aşkışlıq məzgil. Birkaç gündün buyan, Abdonum rayonunun her qaysi jaylarda çarva ve öy kuşlardaki kurtni yoqtish, yoqumning oldini elish xizmati tertiplik qanat yaydırılıp, çarvechilik, baxımçılıqnın bexatarlik tosqi haqiqi mustahkamlandi. Avat nahiyasi yaqında küz pesillik hayvanat yoqumining merkezlik oldini elish xizmatini umum yüzlük başlap, çarvechilik, maldoqturluq texnik xodimlarini her qaysi yez bazar, kent, gruplarga berib, vaksina emlash, yoqumning oldini elish bilimlerden leksiya sözlash, baxımçılık texnikisi jihatdan yetekçilik qilish qatarlıq mulazimatlarini qanat yaydırışqa teşkilini. Təvəlik rayonunda vaksina əmləşni mərkəzlik tamamlaş bilən billə, yoxumnun aldını eliş xadimleri yenə ailələrgi kirib tarqaq baxımçılıq ailələrinin çarva və öy quşlarına həqsiz vaksina əmləri. Qoruçöl bazırı Qızılbayraq kəntinin ahalısı Ənqər Abla muxbırğa mındaqdırı. Ailimizdə 60 qoyba. Yoxumnun aldını elişini bilməkəşkə daim çarvılarımızdan ağırıb qilişidin ənsirəpli yürətdik. Hazır nahiye yezlardaki texniklar öyümüzge gelip küzlük vaksina emledi. Yine kutani dezinfeksiyeleş, yokumluk keselliklerini, közetiş usulini sevirçallık bilen öyetti. Bunundan könlümüz naiti hatırcam boldi. Bu yıl Manas nahiyesindeki çarva ve öy kuşlarda yokumluğun olduğunu eliş, umumi miktarı cemi 2 milyon 214 man tuyakı yetip, nahiyedeki 4955 bakımcılık ailesini kaplap, 9. ayının ahırıda çarva ve öy kuşlarını immunitetlaş hizmetini umum yüzlük tamamlaş mülçerlendi. Bau Cadiyen Bazırı, Bau Cadiyen kentide yokumdun müdafiyeleniş xadımları çarva ve öy kuşlarına vaksini emlep, yokumdun müdafiyeleniş kulak belgesi takış, tizimlap engi eliş katarlı hizmetlerini tertiplik kanat yaydırdı. Yokumdun müdafiyeleniş xadımı Xu Zhixiang mundaqdırı. Kutanığı kırgızıştın burun aldı bilen bakımcılarının kala, koyularının salametlik ehvalını sorab, immunitetlaşka boladığalarını pütülleyi immunitetlap, immunitetlaşka bolmaydığalarını her ayının 13 günüden 15. günü gece toluqlap immunitetlap, vaksinanın roluğa təsir yetiştin saxlanıp, bakımcılarının yükünü yeniklettik. Arşan nahiyesindeki kündelen çarvıcılık meydanı modit ettirdiğine yeniden yasalgan ölçemleşken çarvılarını vanılaş kölçki işgi kiriştirildi. Çarvıcılar koyup adılarını yakın etraptıla çarvılardaki kurtarılmıştı.

0: Lihler arqılıq bir-birini toluqlap, ən-ənvi milli muziki bilən zamanvi moda muzika birləşdirilgən kəsb sepi bərpa qılıb, köp xil muzika mədəniyyətini yuğurulub billə məvcud bolub turuş imkaniyyətigə igi qılınıb. Ürümçi şəhərlik muzika kəsbini ilgiri sürüş cəmiyyətinin başlıqı Xun Çi mındaqdırı. Elektronluq muzika, caz muzikisidək, yaşlaştırılgan, şekilgi keltürülgen nurgun muziki keçilikleri bu Bağcı rayonu da ötküzüldü. Yine karelsiz halda muzikantlarını yetiştiriş planı tüzümüz. Bu rakamlık muzika neşir hukuki soğudisi süpsini öz içi kalıdı. Şincan'ın her kaysi caylardan kelgen muzikantlarının bu Bağcı rayonu da fırsatını tutup terakki kılışını ümit kılımız.
1: Avtonom rayonluk intizam tekşiriş komiteti, reviziya komiteti haberi. Yel oblastlıq turalğı ve şehir yezi kuruluş idarisi, partiya grupsının şujisi idarının muavin başlıqı Vulyan, intizamğa kanunğı eğir xilaplıq qilishqa çetilganlıqtan növbette Avtonom rayonluq intizam tekşiriş komiteti, reviziya komiteti tarafından intizam ve reviziya cihetinden tekşirilip atıldı.
0: Emdi Avtonom rayonundaki 16 şehirning avaraydan ma'lumot anglatdimiz. Ürümçide hava ocak temperatura 17'den 27 Celsiya gradusgacha. Altayda hava bulutluk bulup keyin ijiladı temperatura 14'den 26 Celsiya gradusgacha. Çöcekte hava ocak bulup keyin bulutlanadı temperatura 14'den 29 Celsiya gradusgacha. Xuljida hava ocak temperatura 15'den 31 Celsiya gradusgacha. Bordalada hava ocak temperatura 14'den 28 Celsiya gradusgacha. Qarmayda hava ocak temperatura 18'den 29 Celsiya gradusgacha. Kütünde hava ocak temperatura 14'den 31 Celsiya gradusgacha. Şehanzda hava ocak bazda bulutluq temperatura 13'den 31 Celsiya gradusgacha. Sancıda hava ocak temperatura 15'den 30 Celsiya gradusgacha. Qumulda hava ocak temperatura 16'den 30 Celsiya gradusgacha. Turpanda hava ocak temperatura 21'den 32 Celsiya gradusgacha. Korlada hava ocak temperatura 16'den 30 Celsiya gradusgacha. Aksuda hava ocak temperatura 14'den 24 Celsiya gradusgacha. Atışta hava ocak temperatura 15'den 24 Celsiya gradusgacha. Qashqarda hava ocak temperatura 16'den 26 Celsiya gradusgacha. Xuddanda hava ocak temperatura 15'den 28 Celsiya gradusgacha. Ürümçide hava ocak temperatura 17'den 27 Celsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglagochilar, Şinjan radio televiziya stansiyasining Şinjan xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mikray Usman, Amina Nurahmat, Van Suji, muharriri Muhammad Davel, Madina Merdan, mas'ul muharriri Tursun Toxta Abdulla, diktorlari Asanjan Savut bilan Patigul Mazum. Şinjan radio televiziya stansiyasining Şinjan xabarlari programmasini anglaganlarga rahmat. Sizlarning abonechilar terminalini tushirsangiz, texmo ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: qanlıq bastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqını alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisip bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Derizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Radyonu uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 30. günü Cumhur Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 29. kıtımlık kolektif ügünüşüye riyasiyatçılık kılganı sözlügen, tırışıp adem bilen tabiat inak bölü ötüdüğen zamanivillik berpaklış gerek namlık sözünü anlatımız.

Ekologiyalik muhitni əslik keltürüş ve yaxşılaş, uzak mezgil capalıq tırışçalıq körsüçkü doğru kilidgan ceryan. Onu bir küçəpli vücut çıkırış mümkün emez. Cezmen boş aşmayı devamlaştırıp, cesaret bilen tırışıp işleş gerek. Növette, dövletimizin ekologiya medenliki kuruluşu yanıla nurgun ziddiyet ve hırslağı düş gelmekte. Ekologiyalik muhitning

Bakılışımız gerek. Ortak, ama perihlik mesuliyet prensibi, adıllık prensibi ve her tarafının iktidarını közde tutuş prensibi de çıntırıp, köp tarafçılıkını katli koğdap, bazı garip devletlerinin devletimizin kaydı bilen çekleş kestigi önümlük takabül durup, devletimizin terakiyat menfaatini katli koğduşumuz lazım. Beşinci, ekologiyalik muhit sahasidagi devlet idara qilish sistemisi ve idara qilish iqtidorining zamonaviylik seviyesini östürüş gerek. Partiya komiteti rahbarlik qiladigan, hukumat yetakchilik qiladigan, korxona asosiy gavda qilingan, ijtimoiy tashkilotlar ve amma ortak qatnashadigan zamonaviy muhit tuzash sistemisini takomillashtirib, bir gavdalashtirib planlash, bir gavdalashtirib o'rlashtirish, bir gavdalashtirib olg'i siljitish, bir gavdalashtirib sinash tuzum mexanizmini barpo qilish kerak. Ekologiya madaniyati tuzilmasi islohotini cho'nqur olg'i siljitib, yashil taraqqiyotning qonun va siyosat kapolatini kuchaytirib, tabiiy boylik mulk huquqiga doir tuzum va qonun nizomlarini takomillashtirish kerak. Muhit asrash, energiya tejash, bulg'ima chiqarishni azaytishga doir cheklamalik ko'rsatkichlarni boshqarishni mukammallashtirib, muqim moliya selinmasi mexanizmini barpo qilish va takomillashtirish kerak. Bulg'ima chiqarish ijozati tizimini umumiylik yo'li qo'yib, bulg'ima chiqarish huquqi, energiya ishlatish huquqi, suv ishlatish huquqi, karbon chiqarish huquqini bozorlashtirib, savdoga selishni olg'a siljitib, xavf xatarni tizginlash mexanizmini barpo qilish va takomillashtirish lozim. Yashil madaniylikni zo'r kuch bilan tashviq qilib, umumiy xalqning tejash ingi, muhit asrash ingi, ekologiya ingini kuchaytirib, oddiy, muvofiq, yashil, tuvan karbonlik turmush usulini tashabbus qilib, go'zal jungo barpo qilishni umumiy xalqning ongliq harakatiga aylantirish kerak. 2018 yil 5 ayının 18 günü memleketlik ekologiyalik muhitni qo'g'dash yig'inida mundaq o'tirib qo'ydim. Devletimiz ekologiya madaniyati qurilishi qat-qat besimga duch kelgan. Eg'ir yukni zimmiga ilib ilgirlaydigan oshqushlik mazgilda turayotgan bo'lib, texnika ko'p a'lo sifatlik ekologiya mahsulotlari bilan ta'minlab, xalqning kundan-kunga ish berayotgan güzel ekologiyalik muhit ihtiyacını kandırış ötkülüge hücum kılış mezgili kırdı. Şunaqla, gavdilik ekologiyalik muhit meselelerini hel kılış şaraiti ve iktidari hazırlangan köznek mezgili kadem koydu. Her dercilik partiya komitetleri ve halk hükümetleri siyasi hüküm kılış iktidari, siyasi özleştiriş iktidari, siyasi icra kılış iktidarını östürüp, devletning cho'ng ishini ko'ngilga pukib, ekologiya madaniyati qurilishidagi siyosiy mas'uliyatni zimmiga olib, qil deganni qat'iy qilib, qilma deganni qat'iy qilmay, partiya markaziy komitetining ekologiya madaniyati qurilishi to'g'risidagi tadbir o'rlashtirmalarining amallashib, unum berishiga haqiqiy kapolat qilish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'g'inish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2021 yil 4 ayining 30 kuni Jongo Kommunistik partiyasi 19 navbatlik markaziy komiteti siyosiy byurosining 29 qitimlik kollektiv o'g'inishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan, tirishib odam bilan tabiat inoq bo'lib o'tadigan zamonaviylik barpo qilish kerak nomli so'zni anglatdi.

Coaching programımız müşerdaya ulaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadı boğundak biz tünügün ki radyo jurnalı programımızda Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gün namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. O, operasiya karvetedin sağ salamet düşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köğün koyup davalışı. En mühimi yoldaşının keç gündü suyundan ayrılmay aldın haber ilişi sebep olgan idi. Ondaqta bugünkü günde o yenim üçün yoldaşın rencip kalıdı. Bula kızıqsanla, deyiktanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılgan Gülbostan Abdurrahim'nin tarım jurnalı ilan kılıngan Tozumas Gün namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

Sizge öyde etkendek oxşığın ügürden ekremen. Yakın yada məxsus öyde tamları çıkırdığın aşkını bakken, dedi. Onun mehir tökülüp durduğun sözleri kalbimde valladı yortup ötti. Ban doktorunun beni operasiya kılıp olupla, Beycan'a ketmesinin kündü netçivak əhvalımını küzdüp, şunun bu masalda doğru okullarını tanşap yerişi. Bir tukkan qeyrindeşide köyünüşi, yoldışımının ıxlas bilen pərviş qilişi nətisi de, aptaptek sargayıp ketken çehrimge kan jügürüp, putkolumga mağdur kırışke başıldı. Dəl 8 gün bolğanda, beqinimge esilgan şirankini elevetip, normal hərkət kılalayğan buldum. Yoldışım kündü 3-4 vaq kolumdan yedilip, koridorda astı-astı manğozdi. Putkolurumni yengil uğulap, kiçik balını pəpiligendek pəpiledi. O, bunun üçün, Bırakıydı mızarla bakmadı. Mesul sestranın yardımı da balınızdan çıkış resmiydini pütürüp, yol düşünmelen doktorhandın ayrılışkı təmşelginimizde, Van doktor, sizden tezli əsli kəyəlikinizde körüb, bəkmi xoşal buldum. Yol düşünün sizden balısını bakan, onu tək yaxşı baktı. Mən gülmüşündak inak ötünlə. Bəxtliklerden kesel korkudu. Səpranla olmuşluq boğay, deyinice, bizden ustup koydu. Tehi 2 gün ilgiri o yoldaşımıza özünün telefon numarını yazıp verip, her vaxt benim kesilim doğrusu soraşkı tegeçlik işler olsa, xecil olmayı telefon kılışımızdı. Beycan'a kelsek izdişimizdi. Biz bilen qeyrindaş tek ötüş arzusu bağlıqını etkan idi. Biz öyge kaydıp gelip ədisla, Van doktor mende kandaq özgürüş bolu vatqanlıqını. Doğrulanı işken işmeyenlikimini sorab telefon kıptı. Biz hazırıgı çıpatpat əhval soruş ötü vatımız. O, çoğ oğlum Beycan'daki dağlıq taşıgı ötkende çeksiz hoşal boğan hem onu heyt bayramladı üyge təklif kılıp, əziz mihman qatardı kütüb, maşinisinden mektubge apırıp koyatdı. Van doktorunun dalaltı bilen oğlum aspirantlıqda oxuş üçün teximi tırışdı. O, çakırı kağızını tapşırıp alğanda, menin bu nəticəmni Van doktorunun rıhbetidin işenç ata kılıçdın ayrıp qarğılıp olmaydı. Aval Van doktorga, Andın, beni yaramlıq tərbiyeləb armalarımı yol içbəgən siləgi rəhmət etdəməl deyəl idi. Salamətlik səbəbədən ötkən yılının axırda kesəlik təmin işiği çıxıb idim, yoldaşım şəhərimizdən 200 kilometr yiraqlıqdaki bir çət yezığa xizmət bilən getib qaldı. O, xizmət qorupısı dikilərinin işleri bək aldıraş. Vaqt seç, qaldıqan xizmətlə köp oğaşqa öyü pat-pat gelib bizni yoxlab duramaydıqanlıqını etkan idi. Mən bu ilgiri asası katlamda xizmət qıppaq qaşqa, onun deyini boyunca bütün zihnimli oğlumunu yaxşı tərbiyyiləşke. Özümünün salamətliğimi asıraşqa qaratıb, onun bizdən xatırcam xizmətlərini yaxşı işləşigi maslaşdım. Əbsus, onun bilən bir əbdi burun, oğlum işkimin sın arqılıq körüşkəndə, benim yalğız cəbata duvatqanlıqımdı. Şu səbəblik, burunqudun səl uruqlap, qapaqlarımdan sangılıp ketkənləkini tılğı ilib, axırıda, xoş yapma qapaq otunum, dəb. Менің нәтчі кетше кірпік қақмай, ястықымның нәмдәп чықшымға сәбәп болған еді.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnali programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilan huzurunlarga yetib keldik. Programımızı avvalgıdakı yaqtırıp anlaydığanlıqınlarga işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şeringül Toxtayım.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey. Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık dövrüde çalı kağalımını bir ömür tırışıp oluklaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
1: Ben bu olay yakışık övdek yaşa çıktırışı vardı ben.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hey, radyonun ustasla programımızı damlaştırıvatımız. Şunu bilinimiz ki, vakitin bizge ügütüdüğalları az emez. Vakit bizge kimnin ras, kimnin yalgallıkını tonutudu. Vakit bizge hayatlıkının mühimlikini, pul baylık, nam abroy depli yaşamaslık gerektikini, muhabbet ve sağlamlıkının en mühimlikini bildirip koydu. Bireylen hatırsı güşündak yazıptı. Ben o vakitte rahmet eğitimim. Vakit turmuşluğun ıssık soğukluğunu baştan geçirişimde sebepçi buldu. Vallıktın çoğun boğucu, güdeklikten pişip yetilgücü. Bunun kiyinki adli yolumda adli gını kalbim arkalık minnettarlık bildirişini, kanaat kılışını getti. Başkala bilen Allah'a kıkanda

Radio Anlaşılışlar programımız devam edişi batıda Allah vatkanınla stansımızın üzülmez melodiye programımız. Hatalık sizde bozumu bilip durup menden öttüğüge ademi kadirle. Çünkü o bilmegenlik üçün emez, bilmez bolu bilip sizde ayavatkan ademdir. Hatalık sizde bozumu bilip durup aval keçirim soruğa ademi kadirle. Çünkü o kişi aranladaki münasebetini kadirli geldik üçün şundak kıladı. Kandaklı ehvalda sizde yol koyuğa ademi kadirle. Çünkü o sizni yaxşı görgenlik üçün şundak kıladı. Etrafınızda sizni avarı kığan, kılıvatkan kişilerini kadirlen. Çünkü o kişi sizge işengenlik üçün şundak kıladı. Etrafınızdaki her bir kişini kadirlen. İllik muamelde bulun, güzel tebessüm kılın. Radyo Anlaş dostlar, Kalıp Haritisi degen bir kitap var, Sekot Bekne. Bu kitapta dünyadaki insanlarını iki garıydı. Ya ki dünyadaki ruhi cihette mesele yolukkan insanların çiftliği arıydı o. Desek mi buludu? Bunun birincisi mesuliyetini bütünleri başkalarına geçtirdik Allah. İkincisi hem işte ben sebepçi benim mesuliyetim benim hatalıkım da özün özü çüşkülüşün Allah. Şunu bilen Sikot Bek şundaktaydı. Bu dünyadaki varlık ruhi keselliklerin menbesi azaptın peçiş, müşakkattın peçiş, müşakkatke dümbüsünü kılış, müşkülattın peçiş deydi. Demek mesuliyetten kaçmaslık gerek. Her kandak mesuliyetke dadıl yüzünüş gerek. Endi bu yerdeki mesele bilen bu kadirleş, kadirlemeslik meselesi neymiş ki bağlanıp kaldı diye vakti da mesuliyetten kaçmağın özünün her bir işini roşen bilgi ademlerde özüge nispeten güçlük muhabbet, işenç, başkalarına nispeten hürmet, kayıllık, yol kuyuş, kıhas şundak bir isil karakter oldu. Demek manımı şundak başkalarını kadirleydiğen, başkalarını oyaydıgan mandak ademle ait yakşı ademle katardı sanılıdı. Her kandak vakitte acizlığa yol kuyuş, acizlığa ken kosak buluş, ulağa özününki iktidarını namayan kıldığın pürsat yartıp beriş, o yaş, bu tolum yakşı iş. Şuna hayatta her bir ademle kadirleş gerek. Bir ademge gözeynek takap durup muamele kınmaslık gerek. İllik muamelde boğanda, güzel tebessümde boğanda, siz muhşal bulursunuz, başkalar muhşal bulurdu. Güzel nakşılarımız devamlı silah üçün.

Ne sevimli dostlar programımız devam ediyor. Nadir küylerimiz, güzel sözlerimiz, güzel tavsiyelerimiz, yarkın mezmurlarımız her vakit sizlerin hoşçakalıkla uçsun. Sizlerin her demlik vaktinlerini güzellikle uğraş için, turmuşun her bir demleri güzellik tutulgan. Bana bu güzellik, rengdarlık hayatını bihudu ötküzdüğün kişiler gemez, belki estağidil teyarlık bilen onu kabul kılalıydıgan kişilerin bekşitilgen. Bu güzellik yine umutsuzluk doğru muamele kılalıydıgan, muvaffakiyetini körüp, özünü yoktup koymaydıgan dana kişilerin bekşitilgen. Bu güzellik yine onu his kılalıgan ve başkalarına ata kılalıgan akıllı kişilerin bekşitilgen. Demek, turmuşun güzelliğini his kılış intayın muhim. Onda olsa biz devamlı sizlerin huzurunlarına nasılsınız? Beni merhamet.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: وگزالغا کلگنده او یردمو او پیدایلانی نقش اصول و تن تن صدالر بلن قرش آلدی. ایانی یغواتقان ار آیالا موشو شهرلیک خینملا اولاغ دست دست گللرنی تتشدی. کین اولانی تمکانیغ ایلیب مینشدی. لیکن بو یردکی تن تنه موسکوادیکی گی قرغانده خیلیل سوس ایدی.
1: İşçilerini kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla emgektin varlık cephasını tat kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa aram aldığa vakitlağı eğrisse bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Onun üstüge onun bu kararını Peterburg'dakiler makul kömügen degen mi gep ba? Şundaqtımı onun ilacı qança? Onu birden bir ruhlandırdığan iş muştursa onun dostu Yaşven bütün nemisini uhtırıp etip diken. Umu Serbiya'ya bardığan boptu dek. Yaşven kelip onu bu iş söyledi. Hem de hazır o ne? Bunun da yandırış mümkün emez. Onun bilen paranlaşıp koyun. Ben onun könlü eçilip kalsa dep oylayım ben. Könlü şünçilik yerim. Onu az dep çişinin ağırıp keti vatkını çö teki. O sizni köse çokum kuşal buludu. Onun bilen paranlaşıp koyun. O ene. Au yaktı mengip şuruydu.
1: Apa'nın nemi oyla vatkını, sana kimine ilip vermekçi bolu vatkını bilen menin karım yok.
2: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepini kısam, meylik kheri yaki yaş, meylik senin apan yaki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şunu men onun işleri toğırlık kılınğan geplerini, pekatla anlaşına kalamayman.
2: Anna! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсіздік білән кепкін мастықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
2: Саңы ені бір кетім деп құяй. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсіздік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрен йоқ. Мекрен пәкәт тіліңнің құчыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл? Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir qararı kep boğan.
0: Örmətlik radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı programısı. Mən Abdursul Abdurim.
3: Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: kişilərinin köz aldıda nomus qilishni bilmay sonaylınıp yatqan onnanın qonğı milengen jasti turatdi. Beşinin üstüge türmekli valgan qapqarı çaşları. İki çeksigi tüşüp durgan büdür sekilekleri oñdısıgı yatqan bejirim beşi üstüde boş yelpinip turatdi. Şunçı güzel çırayıda yerim içilip durgan kızguç levlerde eks etip durgan galiti bir xil içinişli qalet. Ketip kalgan uç gözlerden çıkıp durgan. Her kandak ademnin vücudunu lerzigi salıdıgan işki sada huddu ula uruşup kalgan çağlada onunğı deydigan siz tek pushayman kılısız digen korkunuşluk aşı gepni yana davatkan dek bir xil holatni şekillendirgen idi. Vronski özünün hatırsı da kalgan ahırkı minutladiki taş yürek intikamçı annanı emez. Belki birinci ketim o güzelde uçuratkan sırlık, güzel, özgü bəxt izdep, başkalanımı bəxtlik kılış kıtırışıp yürgen annanı. Anna bilen billi ötken en bəxtlik küllerini esigi eliş kıtırıştı. Ama o külle mängügi beçit kılınıp ketken idi. Annanın hiç kimgi paydası yok. Fakat izi köngüldün mängü ötmeydiğen. Mängü pushaymanda kalısan digen popozusunu emelge aşırıp gelbi kılgallıkla Vronski'nin hatırısı da Mekkem saklanıp kalgan idi. O emdi çiş ağırkının azabını sezmeydi. Öpküsü örülüp çırayı pürlüşüp gidi vatattı. O kaplanın yeniden iki ketim uyak buyakka cimcit ötüp özünü besip algan dinkin andın besk ahanda kozni şefki gap kıldı. Bugün yeni haberler yok mu? Ula üçüncü ketim tarmar kılınıptı. Karganda ete hel kılgışcan buludugan dek. Ula padişah Milan'nın bayanatı ve o bayanatının gayet zor təsir peyda kılgallıkı toğırlık paranlaşıp olturup, ikinci kongurak çelingan dinkin öz vagullarına kırıp geçişti.
1: İşçilani kapitalistlerinin ezivat kallıkını bilirsen, bizdeki işçilah bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekdalla, mengü atkalı orunda keli batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra, şundak bulup atıdı. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: yaşash vatanparvarlik ruhi. Xatir meydanida mundaq bir ovozni angladim.
1: Qizil bayroq ustining haqidagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
0: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
2: Ahalatlik parishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
3: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
1: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgəkçilə yeni davarının güzəl səyibsini açdı.
4: Burmumıqdın stanok qıcə. Tokyoludun zapçaslağıcə əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
0: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
4: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
0: Vətənni süyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
4: Kiçikine ot yalqını barmıqımızın uçunu illitalaydı. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
5: Talondaki ichkili kodni sayilsakla yemeklerinin ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
6: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
7: Sog'lomlik ayiqimizda.
1: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
5: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
7: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
7: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.